uyansın hep uykuda kaldı. Toz pembe hayaller ömrümü çaldı. Şimdi bana o diyorlar, dinliyorsunuz. Oysa, oysa ben seninle bir dalın yaprağı gibi tomurcuklanmak istedim. Oysa ben seninle bir dalın yaprağı gibi yeşermek istedim. Varsın sararsaydı. Öyle ya, öyle ya, sen olaydın, taş olaydın.

sanki. Sen de mutluluğu bulamadın ki. Unutma seni benim kadar seven olmaz ki. Özlemesem de özlüyorum, hiç gelmesem de bekliyorum. Rüyamda seni hep görüyorum, seni hala çok seviyorum. Seni

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. VavaCars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.cars'ta.
0: VavaCars. İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
4: Yol durumu.
5: İzmir Menemen Çevre Otoyolu'nda genleşme, derz ve onarım çalışması nedeniyle Aydın istikameti Kanal 1 Köprüsü'nde sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapalı, trafik akışı sol ve orta şeritten kontrollü sağlanıyor. Eskişehir Kütahya Devlet Yolu'nun 37. kilometresinde Sporkent kavşağında iyileştirme çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. Amasya Turhal yolunun 63 ile 65. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Turhal istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer taraftan iki yönlü olarak sağlanıyor.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
6: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
7: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: alışırım.
1: Günaydın. Türkiye'yi uyandıran adam.
2: Gönül dostu Şener.
1: Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Allah iyiliğinizi versin. 12 Haziran Cuma sabahı. Hayırlı cumalar. Borçlarınızı ödeyebildiğiniz, alacaklarınızı tahsil edebildiğiniz bir gün olsun inşallah. Parçalı bulutlu bir İstanbul sabahı sıcak olacak. Yarına yağmur bekliyoruz. Bugün de hep birlikte uyanmayı bekliyoruz. Hayırlı işler.
2: Halkın Radyosu, Halkın Sesi. Kral FM. İlaç, ilaç, ilaç, ilaç, ilaç, ilaç, ilaç, ilaç, ilaç, ilaç, ilaç, ilaç, ilaç, ilaç, ilaç, ilaç, ilaç, ilaç, ilaç, ilaç, ilaç, ilaç, ilaç, ilaç, ilaç, ilaç, ilaç, ilaç, ilaç, ilaç, ilaç, ilaç, ilaç, ilaç, ilaç, ilaç, ilaç, ilaç, ilaç, ilaç, ilaç, ilaç, ilaç, ilaç, ilaç, ilaç, ilaç, ilaç, ilaç, ilaç, ilaç, ilaç, ilaç, ilaç, ilaç, ilaç, ilaç, ilaç, ilaç, ilaç, ilaç, ilaç, ilaç, ilaç, ilaç, ilaç, ilaç, ilaç, ilaç, ilaç, ilaç, ilaç, ilaç, ilaç, ilaç, ila

iyi geldi valla. Önce alışırım. Ersa Yüner'den Ayrılsan Karakaş Gözlerin Elmas. Ay. Sırada muhteşem bir şarkı var. Teşekkürler, tezahürata gerek yok. Bir doğum günü kutlaması yapalım ve uyanalım, kendimize gelelim. Dünya Kupası maçları da başladı, onlardan da bahsedeceğiz. Sabah da vardı, biraz göz attık. Yoldaydık, hepsini izleyemedik. Danimarka'dan Hamza'nın bugün doğum günüymüş. Nice senelere diyelim. Hamza, doğum günün kutlu olsun. Sevdiklerinle yaş alırsın inşallah diyelim. Hediyeden çok hatırlayıp kutlayan dostların bol olsun diyelim. Ha, hediye de gelirse eyvallah yani. Ona da itirazımız yok. Günaydın. Bunlarla da uyandıramazsam sizi var ya, ben bir daha uyandıramam herhalde.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
0: İlaç gibi radyo. Performans tutkunlarının tercihi Wolf, bu Haziran'da da size kazandırıyor. Mercanlar Akyol ve Wolf bayilerinden 5 litrelik Wolf tam sentetik yağını hemen al, birbirinden muhteşem hediyeleri kazanma şansını yakala. Gelecek

0: Ortadoğlular Eğitim Kurumları LGS sınavında tüm öğrencilere başarılar diler.
1: Hedefe ulaştınız.
2: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
3: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %0 faizli ticari kredi fırsatıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
4: Keterler, trikolar, modal kumaşlar. Günün her saati rahatlık, hafiflik ve stil arayanlara. Birbirinden şık alternatifler bu yaz Avrupa'da.
5: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: kazanacaklardan birini kazanma şansı.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
2: Sen ne istersen ol.
3: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
4: Neova Sigorta.
5: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye.
6: Nazarlar değmesin.
7: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
8: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
7: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
8: Mutlu akü bir numara.
9: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
10: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
11: Yoksa sorun değil.
10: Dedim kızım, halleder baban. Maaşa daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Ya dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
9: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
12: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
13: Güney Avrupa rotanızı Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla çizin. Madrid, Paris, Roma ve diğer seçili şehirlere İstanbul çıkışlı gidiş dönüş biletinizi 9-19 Haziran tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026, 30 Mart 2027 tarihleri arasında 149 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
14: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.
15: İlaç gibi radyo.
16: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağrım başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
15: İlaç gibi radyo.
17: Reklam.

Kaldı bir günü Sedat geliyor Fransa'dan Türkiye'ye. Gurbete dönüyor. Hem mutluyum hem tedirginim diyor. Kimlerden kazık yiyeceğiz acaba diyor. Bak, kazık yemek zorunda değilsin ki, kontrol et. Önceden bak, işine gelmedi bir takılma. Önce bak fiyatlara. Çok pahalı kardeşim de alma. Adana'dan İzzet Dünya Kupası maçlarında yeni kuralları hatırlattı bize. Sağ olsun. Teşekkürler İzzet. İyi ki varsın. O 3 dakikalık arada hani reklama gidiyor ya televizyon kanalı. Su molası veriyorlar. Kendimden bıktım ben, gözüm hep yolda. Tam televizyon için diyor, reklam muhabbeti oldu diyor. Hem sana bedava maç izlettirecek, hem de reklam bir. Bak, birincisi şu. O reklamı zorla izlemiyorsun. Kanal değiştir. Başında biri mi var? Silah mı dayıyor? Yok. İzleme. 3 dakika sonra dön maça. Ne var? Gerçi başka kanalda da reklam var. Reklam çok. Ne yiyecek bu millet? Taş mı yiyecek ya?

Selvi Nur, günaydın Selvi Nur. Biraz stresli çünkü LGS var. Dua eder misin diyor. Rabbim sadece sen değil, LGS sınavına girecek olan tüm evlatlarımıza, öğrencilerimize zihin açıklığı versin. Tabii inşallah derste çalışmışsınızdır. Sadece duayla olmuyor, biraz da ders çalışmak gerekiyor. Hollanda'dan Fuat hoş geldin. Ertan, kebapçı Bekir ve değerli eşine yollar mısın diyor. Hangi Bekir? Bizim Antepli Bekir mi? Bekir abi şarkıya gitti, o şarköyde. Tekirdağ'da.

Isparta'dan Tarkan, Yozgat'tan Malkuçoğlu. Cuma sabahı 7:27 saatler, uyandırma çalışmaları devam ediyor. Uyandırmak isteyenler uyan.

0: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi sizin için seçti.
1: Sen ne ister ol. Ladies and gentlemen. Gentlemen.

Ay, dün akşam bir maç, açılış maçı, öyle bir maç ki iyi mi kötü mü ruh halim, yani açılışa yakışır bir maç olmadı. Meksika Güney Afrika'yı ağırladı Dünya Kupası'nda. 2-0 kazandı, 2 güzel gol var ama 3 tane kırmızı kart var. Yeni kurallar var. İlginç bir maçtı. Çok tat aldık mı? Yok. Seyrettik ama çok tat almadık. Bu sabahki maçta da sabah şöyle bir baktım, ama 1-0 mağlup Güney Kore. Çekya karşısında 1-0 mağluptu. Sonra bir gol attılar, 1-1 oldu. Ondan sonra da program açılışı, neler var neler kontrol ederken maç bitmiş abi, baktım Güney Kore 2-1 kazanmış. Vallahi helal olsun, 1-0'dan dönüp 2-1 maçı almış. Meksika Güney Kore 3'er puan aldılar gruplarda. Akşama bakalım ne olacak. Pazar sabah, normalde pazar günü sabahın köründe kimseyi kaldıramazsın ama bu pazar sabahı Türkiye ayakta olacak gibi geliyor bana. Değil mi? Kalkacağız mı? Futbolu sevenler büyük bir ihtimalle, her de milli takıma gönül verenler, pazar sabahı 7'de kahvaltı var. %80 Türkiye'de.

Almanya'dan İnci 3 hafta sonra dünyanın merkezine Çorum'a izine geliyor. Çorum dünyanın merkezi. Çoyum çoyum. Vah vah canıma değsin. Vah vah of canıma değsin. Konya'dan Müesser abla diyor ki benim de torun da girecek sınava. Tüm öğrenciler haklarında hayırlısı neyse Allah ona nasip etsin. Emek vermeden de yemek olmaz değil mi diyor. Silivri'den Mehmet Ergün bu sabah yazmak geldi içimden diyor. Sen yaz abi. Kitap yaz okuyalım derler ya. Hasan Danimarka'dan reklam çıksa bile Kral FM'den ayrılmam diyor.

İstanbul'dan önler bütün otomasyonculara selam olsun. Yeni Musa'dan Yunus, ben de kanal değiştirmem diyor. Canımsın. Guten Morgen Nuray abla. Telefon numarası değişince diyor yazamadım diyor. Önemli değil ablacığım. Hiç önemli değil.

Hepsine selam olsun. Kayseri'den Ozan. Yalan yok. Reklam çıkınca ben değiştiriyorum diyor. Kral Pop'a geçiyorum ben diyor. Canım. Kardeş radyomuz. Fransa'dan Ziya. Ufuk, yağmurlu Almanya sabahından günaydın diyelim. Seninle başlıyoruz. Kaptan Şener'le kapatıyoruz. İş gereği diyor.

0: İlaç gibi radyo. Reklam. İlaç gibi radyo.
1: Şimdi Akses'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Akses'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
2: Hedefe ulaştınız.
3: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.

0: Vodafone'lara bir güzel haberimiz, bir de 10 kat güzel haberimiz var. Güzel haber, Türkiye'nin 5G kapsama lideri Vodafone oldu. Biz de bu güzel haberi katlayarak kutluyoruz. Şimdi hediye çarkını her çevirmenizde gigabyte hediye ediyoruz. Kazandığınız gigabyte'ları da 10'a katlıyoruz.
1: Gri klimada o mu, bu mu, yok. Hem o var, hem o var. Hem 10 yıl garanti, hem 10 ay taksit, hem %10 indirim, hem 10 alın. Gri klima.
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarım.

0: Kafa.com.tr'de.
1: Tüm zamanların en Bambi kampanyası. Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
2: Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EasyCo'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EasyCo uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EasyCo ayrıcalıklarıyla alışverişe başla.
3: Ödemek EasyCo demek.
4: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
5: Bir numara Mutlu Akü, yollarda hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
5: Mutlu Akü bir numara.
6: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese...

0: çilekte %30'a varan büyük indirim başladı. Üstelik bambu yatak hediye. Çocuğunuzun hayalindeki oda için en yakın çilek odası mağazasına bekliyoruz. Detaylar çilek.com'da.
1: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek.

0: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızklasik.com'da.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
2: Kazancım Net, Sigortam Net.
3: Atosun Optik'te Babalar Günü'ne özel %30'a varan indirim. 12-21 Haziran tarihleri arasında güneş gözlüklerinde

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağın başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
0: İlaç Gibi Radyo.
2: Reklam.

0: Gurbetçilerimiz için tatil sezonu açılmıştır. Hamburg'dan selam geldi Yüksel Ateş. Kısmetse yarın geliyorum dedi, bekliyoruz. Almanya'dan Nevzat'ın 5 günü kalmış. Sinoplu dostlara selam gönderdi. Kürşat, sevgili Kürşat kardeşimiz sabah bizi dinliyormuş eşiyle birlikte. Ayşe Gülcüğüm'e diye yazmış eşime. Ayşe Gülcüğüm'e hediye ediyorum demişsin. Sırada bu var. Güzel bir şarkıdır. Ha, biraz önceki mevzu Ilgazlı Sevda söylemiş. Teşekkür ettik. Cumartesi iş var. Pazar günü tabii ki erkenden kalkacağız. Dortmund'dan Mehmet. İnşallah yüzümüz güler. Avustralyalılar çok iddialı konuşuyorlar. Bizim boyumuz uzun. Biz hallederiz diyorlar ama bakalım.
1: Günüme ayılma, saatime hoş geldin, gül üzdüm.
0: Olay boyda mı yoksa ayakta mı? Futbol nasıl oynanır?

0: Yaş Gibi Radyo.
1: Reklam.
2: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vavakars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.kars'ta.
0: Vavakars, İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
3: Kral FM Haber.
4: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 12 Haziran Cuma, gündemin öne çıkan başlıklarıyla sizlerleyiz. Amerikan Başkanı Trump, İran'la bir mutabakat zaptı üzerinde uzlaşıya vardıklarını açıkladı. Anlaşma metninin önümüzdeki günlerde bir Avrupa ülkesinde imzalanabileceğini duyurdu. Trump, anlaşmadaki nihai hususların Türkiye dahil bölge ülkelerince de onaylandığını belirtti. Süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rolü harikaydı ifadelerini kullandı. İran tarafı ise henüz bir anlaşmaya onay vermediklerini belirtiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da düzenlenen Türk Kızılayı ödül töreninde konuştu. Erdoğan, kendisine hedef alan İsrail Başbakanı Netanyahu ve İsrail yönetimine sert eleştiriler yöneltti. İsrail yönetimi için soykırım şebekesi, Netanyahu için Hitler benzetmesi yaptı.
5: Kan kokusu almış köpek balığı misali, coğrafyamıza saldıranlar eninde sonunda döktükleri kanın hesabını verecek. Mazlumların arşı titreten ahı er veya geç zalimlerin yakasına yapışacaktır. Bugün Hitler'in yolundan gidenler unutmasınlar ki böyle devam ederlerse akıbetleri de tarihteki diğer zalimler gibi olacaktır. İsrail mevcut yönetim altında ham maddesi sadece kan ve gözyaşı, sadece istikrarsızlık ve kaos olan bir fitne üretim fabrikasına dönüşmüştür. Netanyahu'nun başını çektiği Siyonist soygırım şebekesinin saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de Kızılay'ımız bugüne kadar 26 bin tonu aşkın insani yardım malzemesini bölgeye ulaştırdı.
4: CHP'de 9 milletvekilinin ihraç istemiyle disipline sevkinin ardından Özgür Özel ve ekibi karşı adım attı. 28 kişi parti meclisi üyeliğinden istifa etti. Bu adımla partinin 45 gün içinde olağanüstü kurultaya gitmesi gerektiği savunuldu. Açıklama CHP'li Zeynel Emre'den geldi.
6: Parti meclisi 3'te 2'nin altına indiği zaman düşer ve olağanüstü kurultay kararı alınır. Noter marifetiyle 28 ismin istifasını aldık. Bu saatten sonra kurultayın toplanmaması suçtur. Kalan arkadaşlar bunda ısrar ederse aynı zamanda usulsüz görev üstlenme suçunu işlemiş olurlar. Partiyi kurultaya götürmek dışında hiçbir işlem yapamazlar.
4: Ancak CHP Parti Meclisi istifaların ardından 30 kişiyle toplandı. Toplantının ardından kameraların karşısına geçen CHP sözcüsü Müslim Sarı, istifalar nedeniyle parti meclisinin düşmeyeceğini söyledi. Olağan kurultay sürecinin başlatıldığını açıkladı.
7: Parti meclisi görevine devam ediyor ve parti meclisi katılanların salt çoğunluğuyla karar almaya devam edecek. Bu istifalar karşısında parti meclisinin çalışmaması, düşmüş sayılması, bu yoldan da bir kurultay doğru gidilmesi konusu hukuken mümkün değildir. Ama bu hiçbir şekilde kurultay yapılamayacağı anlamına da gelmiyor. Bugün parti meclisinde olağan kurultay takvimini başlatmak üzere, olağan kurultay sürecini başlatmak üzere bir kurultay takvimi açıklanması ve bununla ilgili bir çalışma yapılması konusunda kararlaştırmış durumdayız.
4: CHP Grup Başkanı Özgür Özel de açıklama yaptı. Kurultayı toplamamak partiye ihanettir dedi.
8: 25 Temmuz'dan önce bir kurultay yapılması kaçınılmazdır, doğru olandır. Ama bunu yapmamak kötü niyettir, yapmamak partiye ihanettir.
4: Merkez Bankası faizi değiştirmedi. Para Politikası Kurulu'nun Haziran toplantısında politika faizi %37'de sabit tutuldu. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında dün yeni operasyon yapıldı. Aralarında Enis Arıkan, Kerimcan Durmaz, Kenan Doğulu ve Beren Saat'ın da bulunduğu 24 kişi gözaltına alındı. 10 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. 1 milyondan fazla 8. sınıf öğrencisi LGS heyecanı yaşıyor. Sınav hazırlıkları nedeniyle bugün okullar tatil. Yarınki LGS'de ilk oturum saat 9.30'da, ikinci oturum ise 11.30'da başlayacak. Sonuçlar 10 Temmuz'da açıklanacak.
3: Ekonomi.
4: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne 13.743,5 puan seviyesinden başlayacak. Serbest piyasada da dolar 46.25, euro 53.55, gram altın 6.241 liradan işlem görüyor. Bitcoin de 63.000 dolar bandında. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Spor.
4: Heyecanlı bekleyiş sona erdi. 2026 Dünya Kupası başladı. 39 gün sürecek futbolun karnavalında açılışı ev sahibi ülkelerden Meksika ile Güney Afrika yaptı. Meksika rakibini 2-0 yendi. 48 takımlı dev turnuva yaklaşık 6 hafta sürecek. 24 yıl sonra Dünya Kupası'na dönen Türkiye ilk maçını pazar sabahı saat 7'de Avustralya ile yapacak. Kupa şöleni 19 Temmuz'da New York'taki finalle son bulacak. Teknik direktörlük görevini Aykut Kocaman'ı getireceği iddia edilen Fenerbahçe'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Sarı lacivertli kulüp hiçbir çalıştırıcıyla anlaşma yapılmadığını duyurdu. Real Madrid'de yeniden başkanlığa seçilen Florentino Perez seçim vaadini yerine getirdi. Eflatun Beyazlılar'da teknik direktörlüğe Jose Mourinho getirildi. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
9: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
10: Otopratik. Hava durumu.
4: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre hafta sonu Balkanlardan serin ve yağışlı hava geliyor. Bugün İstanbul ve Ankara az bulutlu, 29 İzmir parçalı bulutlu, 32 Bursa parçalı bulutlu, 31 Antalya parçalı bulutlu, 28 derece.
9: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
10: Otopratik.
11: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
10: Yol durumu.
4: İzmir Menemen Çevre Otoyolu'nda genleşme, derz ve onarım çalışması nedeniyle Aydın istikameti Kanal 1 Köprüsü'nde sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapalı, trafik akışı sol ve orta şeritten kontrollü sağlanıyor. Eskişehir Kütahya Devlet Yolu'nun 37. kilometresinde Sporkent kavşağında iyileştirme çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. Amasya Turhal yolunun 63 ile 65. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Turhal istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer taraftan iki yönlü olarak sağlanıyor.
11: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.
3: Gönül dostu şeyler.
4: Türkiye'yi uyandıran adam.

Cuma sabahı 8.13 saatler, bir kez daha günaydın Gazi Osman Paşa'dan Feride abla. İsteğinin yüzü bir kara, çalmayan, dinlemeyen Sergen Yalçın olsun diyor. Çok ayıp. Sergen Hoca'ya. Silivri'den Mehmet diyor ki bizim adam ne gol atmış diyor. Daha görmedim ya. Deminden beri bakıyorum ama hala karşıma çıkmadı. Young Yuo. Sakarya'dan Yusuf. Arıcılık sektöründe çalışan arkadaşlara sıradakini göndereceğim. Ben istek programı yapmıyorum.

0: İTAKÜ risk haritasını sunar.
1: Marmara'da hava birden serinleyecek, yağış da beklendiği için hafta sonu daha kalın kıyafetler tercih edilmeli. Trakya'nın batısı, Ege'nin iç kesimleri, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in doğusuyla Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunda yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülüyor. Açık hava planı yapılması uygun değil. Osmaniye çevreleriyle Adana'nın doğu, Kahramanmaraş'ın güneybatı ve Hatay'ın kuzey ilçelerinde su baskınlarına dikkat.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Turnuva boyunca golleri istediğin yerde.

0: Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. Tivimu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar tivimu.com.tr'de.
1: İlaç gibi radyo.
2: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
3: Prime Computers'larda ekspertizini güvenle yaptır. Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.

0: Taksit Fırsatı. Albert Genau. Cam balkonun adı soyadı.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: Cam balkonda şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam balkonun adı soyadı.
4: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
5: Sen ne istersen ol.
0: Cam balkonda şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam balkonun adı soyadı.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
9: Evimde divan hep var.
10: Kahve keyfiyle rahatlık Divan Ev'de. Belirli tutardaki mobilya alışverişlerinize tam otomatik espresso makinesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla. Son gün 30 Haziran. Detaylar

0: Fiyatı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
1: Anneler, babalar, Çilek'te %30'a varan büyük indirim başladı. Üstelik bambu yatak hediye. Çocuğunuzun hayalindeki oda için en yakın Çilek Odası mağazasına bekliyoruz. Detaylar çilek.com'da.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servis.

Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de. Ne iş?

0: doğasında var.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral FM'de.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: pazar sabahı. İnşallah. Balıkesir'den Ahmet, millilerimize Dünya Kupası'nda, öğrencilerimize LGS sınavında başarılar diliyorum. Allah yolların açık etsin diyor abim. Ankara'dan Safiye, nasılsınız diyor. Teşekkür ederiz efendim. İçki ve isimden Halice, siz nasılsınız inşallah? Özlem ablaya Sivas'a günaydın. Sana dua eden yengenle maça hazırız mesajı kimden geldi? Levent abiden. Dayko'dan gelmiş. Öğrenci personelle birlikte Manisa Salih'den tamirci Ahmet abiye edelim biz. Selam olsun.
1: Ne de sensiz ve mübarek. Nasıl bir
0: yarın biraz sessiz olmalıyız değil mi?
1: Büyük bir cinayet.
0: Özellikle okul çevresinde. İşinize gücünüze giderseniz, okul çevresindeyseniz lütfen biraz sessiz olun.

0: Basın Turu.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 12 Haziran Cuma, gazeteler ve haber sitelerinden derlediğimiz basın turuyla sizlerleyiz. NTV Haber portalının manşetiyle başlayalım. Trump anlaştık dedi, İran yalanladı. Ayrıntı şöyle: Amerikan Başkanı Donald Trump, İran'la bir mutabakat zaptı üzerinde uzlaşıya vardıklarını söyledi. Belgenin birkaç gün içinde bir Avrupa ülkesinde imzalanabileceğini duyurdu. İran ise henüz bir anlaşmaya onay verilmediğini belirtti. Erdoğan'la görüşeceğim, internet haberin manşeti. Amerikan Başkanı Trump, İran'la müzakerelerde anlaşmaya varıldığını iddia etti. İmza töreninin hafta sonu Avrupa'da olabileceğini söyleyen Trump, İran'la mükemmel bir anlaşma yaptık, önümüzdeki günlerde imzaların atılması mümkün derken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşeceğini belirtmesi dikkat çekti. CHP'de hamle oyunları, Milliyet'in manşeti bugün. Kılıçdaroğlu'nun ihraç hamlesine özelden istifa yoluyla olağanüstü kurultay yanıtı geldi. Parti meclisinin ilk toplantısı öncesi Özgür Özel destekçisi 27 üye parti meclisinden istifa etti. Genel Başkan Kılıçdaroğlu kanadı ise istifaları yargıya havale etti. CHP sözcüsü Sarı, parti meclisi katılanların salt çoğunluğuyla karar almaya devam edecek. İstifalarla parti meclisinin düşmüş sayılması, bu yoldan da bir kurultaya gidilmesi hukuken mümkün değil dedi. Logonun üzerinde dikkat çeken başlıksa şölen başladı. 2026 Dünya Kupası Azteca Stadyumundaki Meksika-Güney Afrika açılış maçı ve öncesindeki görkemli törenle başladı. Meksika-Güney Afrika maçı Meksika'nın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. 10 isim hakkında tutuklama talebi bu haberde MyNet'te öne çıkıyor. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve uyuşturucu testi yapılan 10 ünlü isim tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Ayşe Hatun Aral, Ahmet Karaoğlu, Kerimcan Durmaz, Kenan Doğulu, Beren Saat, Mehmet Camkarcı, Berdan Mardini, Ozan Doğulu, Yaşar İpek, Enis Arıkan ve Selin Ciğerci'nin de aralarında olduğu kişiler hakkında da yurt dışına çıkış yasağı uygulanması istendi. Devam edelim Hürriyet'le. Manşet Hürriyet'te bu sözler: Atina'ya, Fener Rum Patriği Bartolome'ye Yunanistan'ın Türk azınlığa yönelik tutumuyla ilgili ilginç bir çıkış yaptı. Azınlıklar siyasi hesapların rehinesi olmamalı dedi. Ve önemli bir başlık yine Hürriyet'ten: LGS yarın yapılacak. 1 milyondan fazla öğrenci yarın LGS'ye girecek. Birinci oturum 9.30'da, ikinci oturum 11.30'da başlayacak. Adayların en geç 9'da sınava girecekleri okulda hazır olmaları gerekiyor. Rüşvet tapuları evinden çıktı, Sabah'ta manşet. Yolsuzluktan tutuklu eski Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey'in paravan şirketler üzerinden rüşvet olarak aldığı tapular yatak odasındaki çekmeceden çıktı. Bozbey, iddiaları hiçbir alakam yok diyerek reddetmişti deniliyor detaylarda. Sözcünün manşetine bakalım şimdi. Butlan Orkestrası'nı Erdoğan yönetiyor. Manşet: iktidar taraf değiliz dedi, CHP ve İyi Parti'den net yanıt geldi. İYİ Parti lideri Dervişoğlu, iktidar da mahkemeler de bu oyuna müdahil dedi. CHP'li Süleyman Girgin, Seyit Torun ve Cemal Enginyurt başlıktaki tespiti yaptı. Hemen altında yer alan başlıksa 28'ler onur istifasıyla tarihe geçti. Özgür Özel ve arkadaşları kurultay kilidini açmak için bir hamle daha yaptı. Seçilmiş yönetime yakın 28 isim parti meclisinden istifa etti. Böylece parti meclisindeki üye sayısı 29'a düştü ve 45 gün içinde kurultay yapılması yasal zorunluluk oldu. Kılıçdaroğlu bunu da reddetti. Bunun adı mucize postada manşet. Adana'da bir apartmanın 12. katından düşen 14 yaşındaki Ecrin Deniz, betona çakılmadan önce metal sundurmaya çarpınca mutlak bir ölümden döndü. Korkunç olayı vücudundaki kırıklarla atlatan küçük kız, kısa süre sonra sağlığına kavuşacak. Doktorlara göre dünya literatüründe bile bu tür vaka sayısı çok az. Bu haberle basın turunu tamamlamış olduk. Güzel bir hafta sonu geçirmenizi diliyoruz. Hoşça kalın.
0: Basın turu.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

Para bekliyoruz tüccardan, toptancıdan, oradan buradan. İşte gelince yollayacağız falan. Ürün satılırken alınan ürün mağazada peşin para ya da kredi kartıyla bir şekilde satılıyor. O para o kasaya giriyor. Ama toptancıdan alınan mala ödeme geldiği zaman ya işte kirayı ödedik, onu yaptık, bunu yaptık. Toptancıya para gitmiyor. Ona para gitmeyince bunun fasoncusu, ütücüsü bilmem nesi arkadaş. Herkes para bekliyor, hafta sonu para dağıtacak. Bu mal satılıyor mu satılıyor, ver parasını. Şarkıyı bana hediye edermiş. Hamza ne yapacağım ben sabah akşam bir programda bütün şarkıları sana mı yollayacağım? Hem doğum günlüğü. Ha anladım. Hamza'nın doğum günlüğü daha kimse kutlamadı, o bizden bekliyor. Hala. Hadi bir daha tam bu sıradaki de göndereyim sana. Hadi o da gelsin. Ebu Bekir sen de hoş geldin. Amerika'nın Boston Üniversitesi'ndeki araştırmacılar bir plan proje içerisindeler. Şaşırdım görünce, yok artık dedim ya, bunu da yapamazsınız diye paylaşmadan geçemeyeceğim. Brian Walsh liderliğindeki ekip güçlü güneş fırtınalarının dünya üzerindeki yıkıcı etkilerini azaltmak için Stormwall, fırtına duvarı adını verdikleri bir uzay kalkanı sistemi önermişler. Güneşe duvar örme projesi. Bak, duvar örme konusunda bizim ustalarımız on numaradır. Duvar örerken çok güzel türkü şarkı söylerler. Hafif yamukluk olabilir, sorun değil. O havanın sıcaklığından kaynaklanır. Ustanın marifetsizliğinden değildir. Ama ilk defa duydum. Güneşe duvar örme projesi. Daha neler göreceğiz, neler duyacağız bilmiyorum ama doğal koruma kalkanı olarak manyetosferi güçlendirmeyi amaçlıyormuş. Hadi bakalım, yani içeride duvar örülmesi gereken o kadar çok nokta varken dünyanın dışındaki güneşle uğraşmak da abesle iştigal gibi geliyor bana. Asıl duvar örülmesi gereken öyle yerler, öyle insanlar var ki ama işinize gelmiyor. Mamalarınız orada.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri Tivibu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. Tivibu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar tivibu.com.tr'de.
0: İlaç gibi radyo.
2: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
3: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
4: Performans tutkunlarının tercihi Wolf, bu Haziran'da da size kazandırıyor. Mercanlar Akyol ve Wolf bayilerinden 5 litrelik Wolf tam sentetik yağını hemen al, birbirinden muhteşem hediyeleri kazanma şansını yakala. Geleceğin teknolojisi şimdi yollarda.
5: Gelecek şimdi yollarda. Wolf.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Hedefe ulaştınız.
8: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
9: Prime Computest Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
10: Yaz zamanı, Daikin Siesta zamanı. Sessizliği ve tasarruf teknolojileriyle Daikin klimalar. Şimdi 36 bin liradan başlayan fiyatlar ve bonusa özel 12 taksit fırsatıyla Daikin bayilerinde. Daikin, doğru hava
9: uzmanı. Prime Computest'lerde ekspertizini güvenle yaptır, Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
11: Günün her saati konfor ve tarz bir arada. Hafiflik ve doğallık bu yaz Alma'da.
12: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.
13: Cam balkonda şimdi 12 taksit fırsatı.
14: Albert Genau. Cam balkonun adı soyadı.
15: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar petrol ofisi uygulamasında.
16: Sen ne istersen ol.
17: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
13: Cam balkonda şimdi 12 taksit fırsatı.
14: Albert Genau. Cam balkonun adı soyadı.
17: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
18: Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödeme malındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo ile öde. Çünkü ödemek EasyCo demek.
19: Ödemek EasyCo demek.
13: Cam balkonda şimdi 12 taksit fırsatı.
14: Albert Genau. Cam balkonun adı soyadı.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
4: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: Yaz ne 11'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar ne 11'de.
1: Ne istersen ne 11.
2: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: yaz çocukları çok uzaklara götürecek kitaplar İş Bankası'nda. Açık denizlerden uzayın derinliklerine, okuma sevgilerini pekiştirecek birbirinden heyecanlı ve merak dolu iki kitap, Karneni Göster Kitabını Al kampanyasıyla İş Bankası şubelerinde ve kumbaradergisi.com'da tüm çocuklarımızı bekliyor.
1: Benim bankam iş Bankası.

Veda zamanı, ben gidiyorum. Kesman buradan sonra sizlerle birlikte olacak. Sürçülisan ettiysek affola diyelim. Pazar sabahı 7'de inşallah uyanabilirsek, bir aksilik olmazsa televizyonun başında milli takıma başarılar dileklerimize bugün programı kapatıyoruz. Güzel bir şarkıyla kapatıyoruz. Hepinizin keyifle dinleyeceği bir şarkıyla kapatıyoruz. Beni üzleyin anacım. Bye bye.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Bu anons seni Vavakars'a götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garantiyle Vavakars'tan al.
0: Vavakars, ilaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Kral FM Haber.
4: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 12 Haziran Cuma, gündemin öne çıkan başlıklarıyla sizlerleyiz. Sıcak bir gelişmeyle başlayalım. CHP'li Silivri Belediyesi'ne yönelik operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında aralarında Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da olduğu 17 kişi gözaltına alındı. Mali Şube polisleri belediye binasında arama yapıyor. Amerikan Başkanı Trump, İran'la bir mutabakat zaptı üzerinde uzlaşıya vardıklarını açıkladı. Anlaşma metninin önümüzdeki günlerde bir Avrupa ülkesinde imzalanabileceğini duyurdu. Trump, anlaşmadaki nihai hususların Türkiye dahil bölge ülkelerince de onaylandığını belirtti. Süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rolü harikaydı ifadelerini kullandı. İran tarafı ise henüz bir anlaşmaya onay vermediklerini belirtiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da düzenlenen Türk Kızılayı ödül töreninde konuştu. Erdoğan, kendisini hedef alan İsrail Başbakanı Netanyahu ve İsrail yönetimine sert eleştiriler yöneltti. İsrail yönetimi için soykırım şebekesi, Netanyahu için Hitler benzetmesi yaptı.
5: Bugün Hitler'in yolundan gidenler unutmasınlar ki böyle devam ederlerse akıbetleri de tarihteki diğer zalimler gibi olacaktır. İsrail mevcut yönetim altında ham maddesi sadece kan ve gözyaşı, sadece istikrarsızlık ve kaos olan bir fitne üretim fabrikasına dönüşmüştür. Netanyahu'nun başını çektiği Siyonist soygırım şebekesinin saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de Kızılay'ımız bugüne kadar 26 bin tonu aşkın insani yardım malzemesini bölgeye ulaştırdı.
4: CHP'de 9 milletvekilinin ihraç istemiyle disipline sevkinin ardından Özgür Özel ve ekibi karşı adım attı. 28 kişi parti meclisi üyeliğinden istifa etti. Bu adımla partinin 45 gün içinde olağanüstü kurultaya gitmesi gerektiği savunuldu. Açıklama CHP'li Zeynel Emre'den geldi.
6: Parti meclisi 3'te 2'nin altına indiği zaman düşer ve olağanüstü kurultay kararı alınır. Noter marifetiyle 28 ismin istifasını aldık. Bu saatten sonra kurultayın toplanmaması suçtur.
4: Ancak CHP parti meclisi istifaların ardından 30 kişiyle toplandı. Toplantının ardından kameraların karşısına geçen CHP sözcüsü Müslim Sarı istifalar nedeniyle parti meclisinin düşmeyeceğini söyledi. Olağan kurultay sürecinin başlatıldığını açıkladı.
7: Parti meclisi görevine devam ediyor ve parti meclisi katılanların salt çoğunluğuyla karar almaya devam edecek. Bu istifalar karşısında parti meclisinin çalışmaması düşmüş sayı. Bu yoldan da bir kurultaya doğru gidilmesi konusu hukuken mümkün değildir. Ama bu hiçbir şekilde kurultay yapılamayacağı anlamına da gelmiyor. Olağan kurultay sürecini başlatmak üzere bir kurultay takvimi açıklanması ve bununla ilgili bir çalışma yapılması konusunda kararlaştırmış durumdayız.
4: CHP Grup Başkanı Özgür Özel de açıklama yaptı. Kurultayı toplamamak partiye ihanettir dedi.
8: 25 Temmuz'dan önce bir kurultay yapılması kaçınılmazdır. Doğru olandır ama bunu yapmamak kötü niyettir, yapmamak partiye ihanettir.
4: Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında dün yeni operasyon yapıldı. Aralarında Enis Arıkan, Kerimcan Durmaz, Kenan Doğulu ve Beren Saat'in de bulunduğu 24 kişi gözaltına alındı. 10 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. 1 milyondan fazla 8. sınıf öğrencisi LGS heyecanı yaşıyor. Sınav hazırlıkları nedeniyle bugün okullar tatil. Yarınki LGS'de ilk oturum saat 9.30'da, ikinci oturum ise 11.30'da başlayacak. Sonuçlar 10 Temmuz'da açıklanacak.
9: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
10: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Spor.
4: Heyecanlı bekleyiş sona erdi. 2026 Dünya Kupası başladı. 39 gün sürecek futbolun karnavalında açılışı ev sahibi ülkelerden Meksika ile Güney Afrika yaptı. Meksika rakibini 2-0 yendi. 48 takımlı dev turnuva yaklaşık 6 hafta sürecek. 24 yıl sonra Dünya Kupası'na dönen Türkiye ilk maçını pazar sabahı saat 7'de Avustralya ile yapacak. Kupa şöleni 19 Temmuz'da New York'taki finalle son bulacak. Teknik direktörlük görevine Aykut Kocaman'ı getireceği iddia edilen Fenerbahçe'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Sarı lacivertli kulüp hiçbir çalıştırıcıyla anlaşma yapılmadığını duyurdu. Real Madrid'de yeniden başkanlığa seçilen Florentino Perez seçim vaadini yerine getirdi. Eflatun Beyazlılar'da teknik direktörlüğe Jose Mourinho getirildi. Şansa kalmaz
10: işimiz Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
1: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
4: İzmir Menemen Çevre Otoyolu'nda genleşme, derz ve onarım çalışması nedeniyle Aydın istikameti Kanal 1 Köprüsü'nde sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapalı, trafik akışı sol ve orta şeritten kontrollü sağlanıyor. Eskişehir Kütahya Devlet Yolu'nun 37. kilometresinde Sporkent kavşağında iyileştirme çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. Amasya Turhal Yolu'nun 63 ile 65. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Turhal istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer taraftan iki yönlü olarak sağlanıyor.
1: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
10: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
10: ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü başlıyor. Kezban'ın günlüğü.
3: Kral, gönüllerin kralı. Kral FM.
11: Günaydın. Günaydın. Herkese yürekler dolusu sevgiyle merhaba. Alemin kralına, Kezban'ın günlüğüne, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından hoş geldiniz sevgili kralcılar. Şener'i uğurladık. El kral şarkılarla saat 11'e kadar.

0: Kezban'ın günlüğü devam edecek. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Marmara'da hava birden serinleyecek, yağış da beklendiği için hafta sonu daha kalın kıyafetler tercih edilmeli. Trakya'nın batısı, Ege'nin iç kesimleri, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in doğusuyla Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunda yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülüyor. Açık hava planı yapılması uygun değil. Osmaniye çevreleriyle Adana'nın doğu, Kahramanmaraş'ın güneybatı ve Hatay'ın kuzey ilçelerinde su baskınlarına dikkat.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağın başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun. Yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
5: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
6: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla

0: Puffy.com.tr'de.
1: Bu yaz Puffy'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Puffy'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne yat istersen.
2: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
3: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
4: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
5: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
5: Mutlu Akü bir numara. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Evde huzurla, yolda güven.

Unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Kazanmaktan birini kazanma şansı.
1: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızklasik.com'da.
2: Van Giden çift kişilik yatak alan herkese...

0: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
1: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
2: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
3: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Fly Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa İşbirliği'yle.

0: İşletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. COBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla COBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
1: İlaç Gibi Radyo.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
1: İlaç Gibi Radyo.
3: Reklam.
4: Nasıl arabeskte Kral FM bir numaraysa, Kral Pop Radyo'da kendi kategorisinde bir numara.
5: Radyomun ikinci kanalı Kral Pop diyen sevgili kralcılarımıza selam olsun.
6: Kral Pop Radyo'da pop şarkısı ihtiyaçlarınızı giderebilirsiniz.
7: Kral Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
8: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
7: Siz kralcıların sayesinde Kral Pop Radyo, Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ediyor.
8: Pop müzikte tercihini Kral FM'in kardeş radyosu Kral Pop Radyo'dan yana yapan tüm kralcılara teşekkürler. Pop, pop,
9: Kral Pop. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor.
10: Türkiye'nin değişmeyen bir numarası Kral FM.
1: İlaç Gibi Radyo.

Radyosunu şimdi açanlara bir kere daha günaydın. Yürekler dolusu sevgiyle merhaba. Güzel bir cuma günü olsun inşallah hepimiz için. Çalışanlara kolaylıklar, bolluk, bereket diliyorum. Hayırlı, huzurlu, sağlıklı, mutlu, bolluk, bereket dolu, güzel haberler alıp güzel haberler verdiğimiz

0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: 2026 Dünya Kupası'nda heyecan sürüyor. Bu akşam saat 22'de B grubunda Kanada-Bosna-Hersek mücadelesi var. 13 Haziran Cumartesi sabah saat 4'te Los Angeles stadındaysa Amerika Birleşik Devletleri-Paraguay maçı yapılacak.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu.
2: Kezban'ın günlüğü. Kral, gönüllerin kralı. Kral FM. İlaç, ilaç, ilaç, ilaç, radyo. Kral.
3: Evet, bu cumartesi günü lise geçiş sınavları var. Çocuklarımıza Allah'tan zihin açıklığı diliyorum. Streslerin en üst seviyede olduğu günlerde onlar. Artık bugün dinlensinler, bugün ders yapmayı bıraksınlar. Dualarını yapıp gece güzelce uykuya yatsınlar. Sınavı geçtiklerini hayal ederek gözlerini kapatsınlar. İstedikleri okulun kapısından girdiklerini görerek uyusunlar. Allah inşallah onlar için en güzel yolu çizecektir. LGS sınavına girecek olan önce torunum ve tüm öğrencilere Allah zihin açıklığı versin demiş muhterem Pekol. Sınava girecek. Çocukları sınavda ter dökecek, velileri bize de Allah kolaylık versin inşallah. Biz de o yollardan geçtik. Rabbim her şeyi kararlıyor. Gönlünüz ferah olsun.
4: Ne ilk temennim bu, ne son olacak

0: Eczanelerde satılmayan tek ilaç. Kral.
1: İmparatorun bu çok sevdiğimiz şarkısını bütün sevenlerine armağan ediyorum. Aynı zamanda Sinop Ayancı'ya da bir selam göndereyim. Yıkamacı Fikri Kartal kardeşim ve tüm Ayancıklılara da hediyem olsun. Ümraniye'den Perihan Atalay, hayırlı cumalar dileklerini aldım. Çok teşekkür ederim. Aşçıyım, yemeklerimi sizleri dinleyerek yapıyorum diyor. Bir parça istiyorum kendime, anneme, babama, kardeşlerime, çocuklarıma ve tüm sevdiklerime. Allah'a emanet olun demiş. Çok teşekkür ederim. Sizlere de kolaylıklar diliyorum. Sevgili Mustafa Kartal'dan gönderdiğim mesajı aldım. Cumartesi sınava girecek öğrencilere pazar günü de milli takımımıza başarılar diliyorum demiş.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çarm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.

0: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, Akbank Mobil'in sana özel çözümleriyle tanış. Detaylar akbank.com'da.
1: Mobilin bankası Akbank.
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü

0: bellona.com.tr'de.
1: Bellona. Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
2: Bellona. A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında. Pilot Garaj Shop'u
3: ekspertiz. Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EasyCode'a harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın.

0: Hadi sen de EZCO uygulamasını indir. Kampanyaları keşfet, EZCO ayrıcalıklarıyla alışverişe başla.
1: Ödemek EZCO demek.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi.

0: 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Haziran ayında alışverişleriniz Bankkart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankkart Mobil'de, Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünürüm.
2: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
3: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
4: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.

0: 2 Haziran.
1: 1 2 3 Migros yemek 1 2 3. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim.
2: Migros yemek.
1: Migros uygulamasında.
3: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
4: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. COBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla COBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.

0: Tahsildaroğlu Benim Peynirim milli takımımıza başarılar diler.
1: İlaç gibi radyo. İlaç gibi radyo.
2: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor. Kezban'ın günlüğü.
3: Kral. Gönüllerin kralı. Kral efendim.

Ceylan müzikteki en üretken dönemlerinden birini yaşıyor. Her gün yeni bir şarkı çıkarıyor. Onlardan bir tanesiydi. Son şarkısını dinlettim. Sevenlerine hediye ettim. Günaydın Kezban abla. Seramik işinde çalışıyorum. Her sabah kulaklığımı takıp bütün gün Kral FM'deyim. Karadeniz'in incisi Bal Diyarı Gökçe Bey'den selamlar herkese demiş. Öncelikle yarın sınava girecek olan kardeşlerime, yeğenime başarılar diliyorum tüm öğrencilere. Ve pazar günü de milli takımımıza şimdiden gönülden başarılar diliyorum demiş sevgili Çetin. Çok teşekkür ederiz Çetin'cim. İzmir Gıda Çarşısı'nda Bekir Kaymaz tüm sınava girecek öğrencilere, bizim çocuklara Dünya Kupası'nda başarılar diliyorum.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. VavaCars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Vava.cars'ta.
0: VavaCars, ilaç gibi radyo.
1: Reklam.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: ETS sizin için seçti.
2: Türkiye'nin değişmeyen bir numarası. Kral FM.
3: İlaç gibi radyo.
0: Kezban'ın gün.

parçasıydı Canımın Canı. Harika Avcı ve Müslüm Gürses düeti. İki ayrı zamanda okunmuş aynı şarkı. Teknolojinin güzelliğiyle bir araya geldi. İzmir'e selamlarımızı gönderelim. Tekstilciler Çarşısı'nda sevgili Nuri kardeşimiz ve bütün emekçiler, hepinize selam olsun. Cengiz Kurdoğlu çalacağım. Size de hediye ediyorum şimdiden. Diyarbakır'a Erdal kardeşime selam göndereyim. Sınava girecek tüm evlatlarımıza yürekten başarılar diliyorum. Rabbim yardımcıları olsun inşallah demiş. Ve güzel de bir şarkı istemiş benden. Bu şarkıyı

0: devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem on alın. Gri klima.
3: Ortadoğlular eğitim kurumları. Atamızın yolunda tek yol başarı.
4: Ortadoğlular eğitim kurumları LGS sınavında tüm öğrencilere başarılar diler.
5: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
6: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Flight Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
9: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
10: Birikim yapmak yetmiyor.
11: Değerlendirmek de lazım.
10: Piyasaları takip et.
11: Bunu al, şunu sat.
10: Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
9: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
8: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
12: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
13: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
14: Ne istersen Neon1.
15: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
16: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
17: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. COBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla COBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.

0: atar. İnfantlarla geldik. Hadi, hadi. Vurdu ve gol. Harikasınız. Harikasınız. Uzatmadan bitir. Galibiyet getir.
1: Şampiyonuz, şampiyonuz, şampiyonuz bitir. İlaç gibi radyo. Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor.
2: Eczanelerde satılmayan tek ilaç. Kral.
1: Kezban'ın günlüğü.

Mutlu efsaneler geçici yapıyoruz. Best of Arif Sam albümünden iki güzel şarkı. Biri Cengiz Kurdoğlu ile, biri de yine aynı efsane grubun unutulmaz şarkılarıyla gönlümüzde yer tutmuş ismi Ümit Besen'le. İki güzel düet arka arkaya, sevenlerine armağan olsun.

0: UEFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sunar.
1: 1930 Dünya Kupası bir Avrupa takımının finalde yer almadığı tek seneydi. 1939'da 2. Dünya Savaşı'nın çıkmasıyla 1942 Dünya Kupası iptal edildi. 1946 Dünya Kupası da savaş nedeniyle ülkeler ekonomik çöküşten müzdarip olduğu için yapılamadı.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sundu.
2: Eczanelerde satılmayan tek ilaç. Kral.
3: Kezban'ın günlüğü.

Biraz eskilere, unutulmayanlara yolculuk yapalım sevgili kralcılar. Programın son yarım saatinde şöyle 90'lı yılların ikinci yarısı, başı, sonu, ortası, biraz o dönemlere gidelim. Her şeyin daha analog olduğu, daha dünyanın bu kadar dijitalleşmediği, duyguların da daha gerçek ifade edilebildiği günler. Bu şarkıyı da Amasya Taşova Nüfus Müdürlüğü'ne armağan edeyim. Selim Uysal orada bize kulak veren kralcılarımızdan. Yarın sınava girecek başta kızım olmak üzere tüm öğrencilere başarılar diliyorum demiş. Ayrıca Dünya Kupası'nda mücadele eden milli takımımıza pazar günü oynayacağı maçta başarılar diliyorum. Sıradaki şarkı aileme ve nüfus müdürlüğü çalışanlarına gelsin.

Gönlümüzde en güzel yerde sevgisini koruyan çok sevdiğimiz ses Hüner Coşkuner. En unutulmaz şarkılarından birisini söyledi bizim için. Mekanı cennet olsun. Nostaljinin kraliçesi Muazzez Ersoy'la devam edeceğiz. 90'lı yılların başı. Ve bu şarkıdan sonra reklam dönüşü Bergen'den ve Müslüm Baba'dan birer güzel şarkım daha var. Öyle veda edeceğiz. Almanya'ya bir selam gönderelim. Merve demiş ki bugün abimin doğum günü, sıradaki şarkı Emre abime gelsin. Ve yine gurbetten Ukrayna'dan bize selam göndermiş Veysel Kaya. Hayman Altındağ Gölbaşı'na kucak dolusu selamlar demiş. Bizden de bütün gurbetteki kralcılarımıza sevgiler, selamlar. Bu şarkı onlara da gelsin. Pazar akşam saat 20'yi gösterdiğinde inşallah yeniden birlikte olmayı umuyorum sevgili kralcılar. Benden hemen sonra Ali en kral şarkılarla mikrofonda. Ben de kısmetse dediğim gibi pazar akşam sizlerle olacağım. Görüşünceye dek kendinize iyi davranın. Hoşça kalın.

0: Kezban'ın günlüğü devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam. Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dijo Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dijo Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.
2: Hedefe ulaştınız.
3: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
4: Orta Doğulular Eğitim Kurumları, atamızın yolunda tek yol başarı.
5: Orta Doğulular Eğitim Kurumları, LGS sınavında tüm öğrencilere başarılar diler.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Pilot Garaj Yapı Ekspertiz.
8: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.

0: kartla birlikte alımda 11.499 lira. Üstelik Maximum ve World Kart'a peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, teknoloji hediyelerini keşfedin. Son gün 16 Haziran. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de.
1: MediaMarkt. Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
2: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
3: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
2: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar.

0: Fırat Sildaroğlu benim peynirim milli takımımıza başarılar diler.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor.
3: Eczanelerde satılmayan tek ilaç. Kral. Unutulmayan şarkıların tek adresi Kral FM.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vavakars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.kars'ta.
0: Vavakars. İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
4: Otopratik, Otopratik.
5: Hava durumu.
6: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre hafta sonu Balkanlardan serin ve yağışlı hava geliyor. Bugün İstanbul ve Ankara az bulutlu, 29, İzmir parçalı bulutlu 32, Bursa parçalı bulutlu 31, Antalya parçalı bulutlu 28 derece.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
4: Otopratik, Otopratik.
1: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
7: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
8: Okul, sınav ve başarı için Arcivit Focus yanınızda. Arcivit Focus.

Efendim herkese hayırlı cumalar, hayırlı günler diliyorum. Sevgili Kezban'dan mikrofonu devraldım. 2 saat boyunca gönlümden geçen şarkıları sizlerle paylaşacağım. Mesajlarınıza da isteklerinize de yer vermeye gayret edeceğim. Afrikalı Ali Instagram hesabım en son paylaştığım fotoğrafın altına notlarınızı ve isteklerinizi yazıp gönderebilirsiniz. Ferdi Tayfur'la birlikteliğimiz başladı.

0: Okul, sınav ve başarı için Arjavit Focus yanınızda. Arjavit Focus'la Afrikalı Ali devam edecek.
1: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
2: Marmara'da hava birden serinleyecek, yağış da beklendiği için hafta sonu daha kalın kıyafetler tercih edilmeli. Trakya'nın batısı, Ege'nin iç kesimleri, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in doğusuyla Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunda yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülüyor. Açık hava planı yapılması uygun değil. Osmaniye çevreleriyle Adana'nın doğu, Kahramanmaraş'ın güneybatı ve Hatay'ın kuzey ilçelerinde su baskınlarına dikkat.
1: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
3: İlaç gibi radyo.
4: Reklam. Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.
5: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızklasik.com'da.
6: Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EasyCo'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EasyCo uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EasyCo ayrıcalıklarıyla alışverişe başla.

0: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
1: Ne istersen Neon1.
2: Baba bu ne bayramı?
3: Babacım bu 24 yıl sonra gelen gururun, tutmanın bayramı.

0: hedefe ulaştınız.
1: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
2: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
3: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi İstikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
4: İlaç gibi radyo.
5: Reklam. Okul, sınav ve başarı için Arjivit Focus yanınızda. Arjivit Focus'ta Afrikalı Ali devam ediyor.

Kral FM'de Afrikalı Ali ile olan birlikteliğiniz devam ediyor. Neslinler, hayırlı cumalar olsun. Kulağım sende, bana da bir şarkı armağan edersen sevinirim diye notunu iletmiş. Serkan Özlü göndermiş mesajını ve istiyor hayırlı cumalar olsun. Pendik Çelik Spor'dan selamlar gönderiyorum. Bütün arkadaşlarım da sana selamı var. Çalacağın şarkıyı bizlere de armağan edersen seviniriz diye notunuzu iletmişsiniz. Ben de buradan bütün arkadaşlar, oradaki mesai arkadaşlarınıza çalacağım şarkıyı göndereceğim. Yeğenim Seda ve abim Hasan beni dinliyorlar şu anda. Yolda seyir halinde. Sedacığım öpüyorum gözlerinden. Çalacağım bu şarkıyı sizlere de armağan ederek devam edelim.

boy salmayacak. Yeşerttin toprakları, sevdalar çoğalacak. Ve şafaklarda açacağım yüreğimi sana. Kirlenmiş gecelerden uzak olsun diye. Ve şafaklarda açacağım ki yüreğin güneşim olsun diye.

0: Okul, sınav ve başarı için Arjavit Focus yanınızda. Arjavit Focus'ta Afrikalı Ali devam edecek.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
3: İlaç gibi radyo.
4: Reklam.
5: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar TVBu.com.tr'de.
3: İlaç gibi radyo.
6: Haziran ayında alışverişleriniz Bankkart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankkart Mobil'de, Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

0: doğasında var.
1: Atosun Optik'te Babalar Günü'ne özel %30'a varan indirim. 12-21 Haziran tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 3000 TL ve üzeri alışverişlerde ilk üründe %20, ikinci üründe %30 indirim sizde.

0: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
1: Sen ne istersen ol.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
4: Neova Sigorta.
5: Günün her saati konfor ve tarz bir arada. Hafiflik ve doğallık bu yaz Avva.

Şakal durağı. Dur artık. İniyorum. Biletimi kestim ben. Kendime dönüyorum. İkimiz ayrı yolda. Artık sana elveda. Bitti artık o rüya. Ben artık gidiyorum. İşte bomboş elimle, paramparça kalbimle, o en suskun dilimle senden

salar beni. Sokaklar salar beni. Duvarlar anlar beni. Ben artık susuyorum. Şifasız kaldı yaram. Açıldı aşkla aram. Bize mutluluk haram. Bunu da biliyorum. Yasakladım gölgeme. Yasakladım kalbime. Döner diye bekleme. Ben artık gidiyorum. Kalmasın dudak izin. Silinsin parmak izin. Sonu yok sevgimizin. Kalbimden söküyorum.

Kral FM'de Afrikalı Ali ile olan birlikteliğiniz devam ediyor. Osman Öksüz göndermiş mesajını, Rize'den selamlarını iletmiş. Rize'ye ben de selam göndereyim. Adana'dan Mustafa ben, hayırlı cumalar dilerim. Bizim için de bir şarkı Semih Cenk'ten az evvel çaldım. İlerleyen dakikalarda inşallah tekrar dinletmeye gayret edeceğim. Sağlıcakla kal diye notunu iletmiş. İlhan Saraçoğlu Eskişehir'den, Antalya Döşeme 6 ilçesinden Ali selamlarını iletmiş. Cafer göndermiş mesajı. Sıradaki şarkı arkadaşıma armağan olsun, kolaylıklar diliyorum diye bir not iletmiş. Bir de bizim çirkin kaptanımız var, sevgili Buket Kaptan. Uzun yolların, çileli yolların cefakar kaptanı, sevgili çirkin kaptan, selamlar gönderiyorum. Diyor ki, hastaneden taburcu oldum, yatmak yerine Karadeniz'e kaçtım, doğayla iç içe. Bir ablamız var, sevgili Melek ablamız, onunla beraberim diye bir notunu iletmiş. Melik Hanım'a da selamlar gönderiyorum. Sevgili Buket, sana da tekrar geçmiş olsun. Çalacağım bu şarkıyı seni seven tüm dostlarına, tüm takipçilerine armağan olarak göndereyim.

acımı içime gömmekten, her gelene bir parçamı feda etmekten, umut ektim derken gözyaşı biçmekten, hayat bir serüven mi yoksa yokuşu bitmeyen merdiven mi? Ama bildiğim bir şey var, herkes...

0: Hoy.
1: Kral FM Haber.
2: İyi günler, ben Seçil Gören. Bugün 12 Haziran Cuma gün ortasında gelişmelerle sizlerleyiz. İstanbul'da Silivri Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi. Aralarında Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı. Kırıkkale Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger görevinden uzaklaştırıldı. Cönger rüşvet suçundan 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası almıştı. CHP'de disipline sevk edilen Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır'ın grup başkan vekillikleri düştü. İki ismin unvanları meclisin resmi internet sitesinden kaldırıldı. CHP Merkez Yönetim Kurulu bugün Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak. Muhsin Yazıcıoğlu dosyası yeniden açılıyor. Büyük Birlik Partisi kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma dosyası yetkisizlik kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 24 kişiden 9'u tutuklandı. Bu kişiler arasında yapım şirketi yöneticisi Murat Saygı ile iş insanı Hasan Vatan da yer alıyor. İstanbul merkezli 11 ilde yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. 44 şüpheli gözaltına alındı. 29 mal varlığına el konuldu. 362 banka ve 65 kripto para hesabı bloke edildi. Beyaz et sektöründe rekabet ortamını bozduğu değerlendirilen 13 şirkete denetim kayyumu atandı. 32 kişi gözaltında. Bir atama haberiyle devam edelim. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda görev yapan Aykut Çelik kararnameyle Ankara Cumhuriyet Başsavcısı oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da düzenlenen Türk Kızılayı ödül töreninde konuştu. Erdoğan kendisine hedef alan İsrail Başbakanı Netanyahu ve İsrail yönetimine sert eleştiriler yöneltti.
3: Kan kokusu almış köpek balığı misali coğrafyamıza saldıranlar eninde sonunda döktükleri kanın hesabını verecek. Mazlumların arşı titreten ahı er veya geç zalimlerin yakasına yapışacaktır. Bugün Hitler'in yolundan gidenler unutmasınlar ki böyle devam ederlerse akıbetleri de tarihteki diğer zalimler gibi olacaktır. İsrail mevcut yönetim altında ham maddesi sadece kan ve gözyaşı, sadece istikrarsızlık ve kaos olan bir fitne üretim fabrikasına dönüşmüştür. Netanyahu'nun başını çektiği Siyonist soygırım şebekesinin saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de Kızılay'ımız bugüne kadar 26 bin tonu aşkın insani yardım malzemesini bölgeye ulaştırdı.
2: Amerikan Başkanı Trump, İran'la bir mutabakat zaptı üzerinde uzlaşıya vardıklarını açıkladı. Anlaşma metninin önümüzdeki günlerde bir Avrupa ülkesinde imzalanabileceğini duyurdu. Trump, anlaşmadaki nihai hususların Türkiye dahil bölge ülkelerince de onaylandığını belirtti. Süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rolü harikaydı ifadelerini kullandı. İran tarafı ise henüz bir anlaşmaya onay vermediklerini belirtiyor. 1 milyondan fazla 8. sınıf öğrencisi LGS heyecanı yaşıyor. Sınav hazırlıkları nedeniyle bugün okullar tatil. Yarınki LGS'de ilk oturum saat 9.30'da, ikinci oturumsa 11.30'da başlayacak. Sonuçlar 10 Temmuz'da açıklanacak. Kayseri tanıtım günleri İstanbul'da başladı. Kentin kültürel ve gastronomi değerleri 14 Haziran'a kadar Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde tanıtılacak.
1: Ekonomi.
2: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne %1,23 yükselişle 13.912,07 puandan başladı. Endeks şu dakikalarda 13.800'lerde seyrediyor. Serbest piyasada da dolar 46.26, euro 53.56, gram altın 6.245 liradan işlem görüyor. Bitcoin de 63.000 dolar bandında. Şansa kalmaz işimiz
4: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spor.
2: Heyecanlı bekleyiş sona erdi. 2026 Dünya Kupası başladı. 39 gün sürecek futbolun karnavalında açılışı ev sahibi ülkelerden Meksika ile Güney Afrika yaptı. Meksika rakibini 2-0 yendi. A grubunun bir diğer maçında ise Çekya ile Güney Kore karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Güney Kore 2-1 önde tamamladı. Bugün ise B grubu maçları oynanacak. Saat 22'de başlayacak maçlarda Kanada Bosna Hersek ile Katar'da İsveç ile karşılaşacak. 24 yıl sonra Dünya Kupası'na dönen Türkiye ilk maçını pazar sabahı saat 7'de Avustralya ile yapacak. Kupa şöleni 19 Temmuz'da New York'taki finalle son bulacak. Teknik direktörlük görevini Aykut Kocaman'ı getireceği iddia edilen Fenerbahçe'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Sarı lacivertli kulüp hiçbir çalıştırıcıyla anlaşma yapılmadığını duyurdu. Basketbol Süper Ligi'nde playoff final serisi heyecanı yarın başlıyor. Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Gain serinin ilk maçında saat 20'de karşı karşıya gelecek. 3 galibiyete ulaşan takım şampiyon olacak. Şansa kalmaz
0: işimiz Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: İzmir Menemen Çevre Otoyolu'nda genleşme, derz ve onarım çalışması nedeniyle Aydın istikameti Kanal 1 Köprüsü'nde sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapalı, trafik akışı sol ve orta şeritten kontrollü sağlanıyor. Eskişehir Kütahya Devlet Yolu'nun 37. kilometresinde Sporkent kavşağında iyileştirme çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. Amasya Turhal yolunun 63 ile 65. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Turhal istikameti trafiğe kapalı ulaşım diğer taraftan iki yönlü olarak sağlanıyor.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: Anlatan. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

0: Okul, sınav ve başarı için Arjuvit Focus yanınızda. Arjuvit Focus'ta Afrikalı Ali devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
2: Garanti BBVA.
3: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
2: Garanti BBVA.
4: Harika bir pas. Şimdi potaya doğru yükleniyor. Yükseldi, smaç geliyor derken Vodafone'la Hyperend'den inanılmaz bir blok. Ohoho, müthiş bir zamanlama. İnanılmaz bir blok. Sahanın lideri benim diyor.
5: Evet Murat, sahanın yeni bir lideri var artık. Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
4: Bravo Vodafone.
6: Banyo mutfakta, her bulaşıkta, hep yanınızda.
7: Doğasında var.
8: Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödeme malındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo ile öde. Çünkü ödemek EasyCo demek.
9: Ödemek EasyCo demek.
10: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
11: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar

Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde...

0: Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford etkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
1: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
2: İlaç Gibi Radyo.
3: Reklam. Okul, sınav ve başarı için Arjuvit Focus yanınızda. Arjuvit Focus'ta Afrikalı Ali devam ediyor.

Evet, mesajlarımıza tekrar bir dönelim. Bulgaristan'dan bir mesaj gelmiş. Halil göndermiş mesajı. Diyor ki fırıncının Ahmet'in damadı Süleyman için bir şarkı çalarsan sevinirim demiş. Bulgaristan'a da selamlar göndereyim. Aysel Baykan hayırlı cumalar dileklerini ileten kısa bir not göndermiş. Kırklareli'den Tuğba istek şarkısını yazıp selamlarını iletmiş. Patronum Ercan Bey'e ve tüm tekstilde çalışan arkadaşlarıma armağan ediyorum demiş. Üsküdar'dan selamlar diyor. Her zaman olduğu gibi arabada, evde, cepte, her yerde dinliyoruz. Sizden bir şarkı demiş. Hatice göndermiş mesajı. Ondan sonracığıma şöyle mesajlarımızla devam edelim. İsmail Kaptan diyor ki Kral Otobüsü'ndeki arkadaşım Zeki Akyüz adına bir şarkı çalarsan seviniriz diye notunu iletmiş. 25 kişi seni dinliyoruz. Bir isteğimiz var. Cengizci Bülent abiye gelsin. Ilgazlı Fahri Bayır göndermiş mesajı. Gelen mesajlardaki isteklerden bir tanesi daha hazır. Dinleyelim.

0: Okul, sınav ve başarı için Arjuvit Focus yanınızda. Arjuvit Focus'ta Afrikalı Ali devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: İlaç gibi radyo.
4: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
5: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
6: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlar.

0: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
3: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu Akü bir numara.
4: Keterler, trikolar, modal kumaşlar. Günün her saati rahatlık, hafiflik ve stil arayanlara. Birbirinden şık alternatifler bu yaz Avrupa'da.
5: Güney Avrupa rotanızı Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla çizin. Madrid, Paris, Roma ve diğer seçili şehirlere İstanbul çıkışlı gidiş dönüş biletinizi 9-19 Haziran tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026, 30 Mart 2027 tarihleri arasında 149 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
6: Evimde divan ev var.
7: Kahve keyfiyle rahatlık divan evde. Belirli tutardaki mobilya alışverişlerinize tam otomatik espresso makinesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla. Son gün 30 Haziran. Detaylar.

0: keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le futbol bayramına tam kadro hazır olun.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. Okul, sınav ve başarı için Arjuvit Focus yanınızda. Arjuvit Focus'ta Afrikalı Ali devam ediyor.

Evet, veda vakti geldi. Bana ayrılan sürenin sonu. Bu arada yarın Diyarbakır'da olacağım. Sosyal medya sayfamdan da paylaştım. Bir AVM'de noter huzurunda çekiliş yapılacak. Yaklaşık 30'a yakın hediye takdim edilecek. Diyarbakırlı kralcılar, haberiniz olsun, sosyal medya sayfamdan da takip edebilirsiniz. Yarın Diyarbakır'da görüşmek üzere. Pazartesi günü saatler 11'i gösterdiğinde yine burada bu frekansta kralcılarla birlikte olmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı cumalar diliyorum. Kral FM'de Afrikalı Ali'yi dinlediniz. Allah'a ısmarladık.

0: Okul, sınav ve başarı için Arjuvit Focus yanınızda. Arjuvit Focus Afrikalı Ali'yi sundu.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Bu anons seni Vava Cars'a götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garanti ile Vava Cars'tan al.
1: Vava Cars, ilaç gibi radyo.
2: Reklam.
4: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
5: Otopratik, Otopratik.
6: Hava durumu.
7: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre hafta sonu Balkanlardan serin ve yağışlı hava geliyor. Bugün İstanbul ve Ankara az bulutlu 29, İzmir parçalı bulutlu 32, Bursa parçalı bulutlu 31, Antalya parçalı bulutlu 28 derece.
4: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
5: Otopratik, Otopratik.
8: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
9: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

geçtim. Kadehten gezdiğim yollardan seni dilendim. Ferdi abimizle kral zırhımızı selamladık. Sevgili Afrikalı Ali'ye çok teşekkür ediyorum. Haftanın son çalışma gününde tüm dinleyicilerimize hayırlı, bereketli, sağlıklı, huzurlu bir cuma günü diliyorum. Bugün de 2 saat boyunca duygularınıza tercüman olacak, ruhunuza ilaç gibi gelecek en güzel şarkılar. Bu frekansta doğru yerdesiniz. Sevgili Ayşecik'le, güzel kızımla stüdyodayız. Şarkıları birlikte dinleyeceğiz. O idmanlı zaten, evde bolca dinliyor bu şarkıları. Kulağına aşina, sağlam reçeteler ya zannediyor. Eyvallah kızım dedim, o iş bende, rahat ol. Haydi bakalım. O halde ben ve şarkılarım hazır. Sizler de hazırsanız şöyle açın radyolarınızın sesini kardeşim. Harbi kız yayında.

0: Sen kahrolur, yıkılırım sevgilim, yıkılırım sevgilim.
1: Derin derin şarkılarımıza başladık yayınımıza. Yine arabeskin tozlu raflarından çıkardığımız bir albüm. Sevmenin zamanı yok. Gerçekten de öyle. Sevmenin ne zamanı, ne de yaşı, ne de bir kanunu olamaz. Nasıl ölmenin bir zamanı yoksa, aşık olmanın da bir zamanı yok. Nerede, ne şekilde sizi bulacağı hiç belli olmaz. Dolayısıyla tabii ki her zaman iyi niyetle diyoruz ki Allah herkesin kalbine göre versin. Doğru zamanda doğru insanı karşımıza çıkarsın. Bizi sevdiğimize pişman edecek değil. İyi ki hayatımda, iyi ki tanıdım diyebileceğimiz güzel insanlar hep hayatımızda olsun. 0532 703 92 00 WhatsApp numaramız. Mesajlarınız geliyor. Birazdan değerlendireceğim.

0: İlaç Gibi Radyo Reklam.
1: Vodafone'lara bir güzel haberimiz, bir de 10 kat güzel haberimiz var. Güzel haber, Türkiye'nin 5G kapsama lideri Vodafone oldu. Biz de bu güzel haberi katlayarak kutluyoruz. Şimdi hediye çarkını her çevirmenizde gigabyte hediye ediyoruz. Kazandığınız gigabyte'ları da 10'a katlıyoruz.
2: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
3: Sen ne istersen ol.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
6: HDI Sigorta.
7: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim. Rösev hayat verir.
8: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
9: Bankam.com bank kartıma gir.
10: Baba bu ne bayramı?
11: Babacım bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız.
1: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın
2: güzeli. Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Sel millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Efendi.
4: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Canımdan can iste, ömrümden ömür. Tüden yavrumuzun müthiş klasiği. Öncesindeki Boş ablamızı ağırladık. Boşuna söylemiyoruz. Harbi kızla arabesk başkadır. Çalınan tüm şarkılar aşkadır diye. Peki bu slogana yakışan en güzel şarkılar biraz durumuza buluşmaya devam etsin bakalım. Bu arada tabii ki yarın biliyorsunuz ki LGS var. Yavrularımız emek döktüler, çok çalıştılar. Rabbim inşallah emeklerini boşa çıkarmasın, her birine zihin açıklığı versin, kolaylıkla geçsin sınavları. Onlardan biri de benim büyük kızım. Bu sabah şöyle bir orman havası aldırdım ona. Dedim kızım gel bir yürüyüş yapalım, bir kahvaltı. Sonrasında baktım ki birazcık böyle stresli, heyecanlı. Ormanda da çokça böyle veliler vardı. Çocuklarını almışlar böyle ormanda. Sohbet içerisindeler. Kimi imkanları doğrusunda sahilde, kimileri ormanda, kimileri işte ne bileyim evinde. Bu atmosferi yaşıyorlar. Çocuklar kadar. Tabii ki anneler babalar da heyecanlı. İnşallah dediğim gibi yarın da bir çırpıda kolaylıkla atlatırlar. Ve tabii yarın da lütfen okul etrafında sakin olalım, gürültüden uzak olalım. Araç kullanacak olanlar lütfen korna falan çalmayın. Çocuklarımızın konsantrasyonunu bozmayın. Ona göre yani. Peki. Erkenden çıkacağız. Tedbirli olacağız. Ne olur ne olmaz. Bugünü böyle bir atlatalım. Çocuklarımız güzel güzel uykularını alsınlar. Sabaha da böyle dinç bir şekilde kalksınlar. Çok fazla böyle her zamankinden farklı bir sabah kahvaltı yaptırmayalım. Cevizler, pekmezler, ballar. Bunları böyle çok fazla çocuklarımıza vermeyelim. Yani etki yapabilir. Heyecanımızı içimize gömeceğiz. Çünkü onlar bizim heyecanımızı çok fazla hissediyorlar. Sonrasında da arkalarından bolca duamızı edeceğiz. Haklarında hayırlısı neyse olsun inşallah diyelim dostlar. Peki, devam ediyoruz.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
3: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
4: Pilot Garaj Ekspertiz.
5: Anneler, babalar, çilekte %30'a varan büyük indirim başladı. Üstelik bambu yatak hediye. Çocuğunuzun hayalindeki oda için en yakın çilek odası mağazasına bekliyoruz. Detaylar çilek.com'da.
6: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
7: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
8: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
9: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
10: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
9: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
11: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
12: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.

0: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.

0: Tahsildaroğlu benim peynirim milli takımımıza başarılar diler.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. Yarım asırdır sayısız eserleriyle hafızalarımızda silinmez izler bırakan Ahmet Selçuk İlkan, 50. sanat yılının ilk buluşmasını doğduğu şehir Adana'da gerçekleştiriyor.

0: sanar beni. Sokaklar sarar beni. Duvarlar anlar beni. Ben artık susuyorum.
1: Ahmet Selçuk İlkan'ın 50. sanat yılı konseri 13 Haziran Cumartesi saat 20'de Adana Sarıçam Belediyesi'nin ev sahipliğinde Ferdi Tayfur Sanat Merkezi ve Müzesi'nde. Ücretsiz gerçekleşecek bu konserin medya sponsoru Kral FM.

0: sana.
1: Telefon rehberinden emreda, telefon silinebilir mesajlarda. Ne bileyim, sosyal medyadan engele basabilirsiniz. Ama kalbinizden o sevgiyi nasıl engelleyeceksiniz? Kalbinizden o aşkı nasıl söküp atacaksınız? Mühim olan o. Sözde biter. Kalpte bitebiliyor mu? Önemli olan o. Değil mi? Sevgili Semra'cığım, Adana'ya sevgiler, selamlar. Samsun'a Mustafa eşim Emine, senin hayranın. Oy oy Eminem, nedir bu güzellikler? Güzelim benim. Mutluluğunuz daim olsun. Yengenize yakışır. İzmir Kemeraltı'dan Cemalettin kardeşimizle programımızı takip eden dinleyicilerimizden Tülay İstanbul'da bizi dinliyormuş. Samsun Kabak cezaevinde yatan kardeşi Özcan için bir şarkı rica etmiş. Tez zamanda kavuşmanızı diliyorum. Balıkesir'den Ercan Kısa, seni unutmayalım.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. VavaCars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.cars'ta.
0: VavaCars, ilaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
4: Yol durumu.
5: İzmir Menemen Çevre Otoyolu'nda genleşme, derz ve onarım çalışması nedeniyle Aydın istikameti Kanal 1 Köprüsü'nde sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapalı, trafik akışı sol ve orta şeritten kontrollü sağlanıyor. Eskişehir Kütahya Devlet Yolu'nun 37. kilometresinde Sporkent kavşağında iyileştirme çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. Amasya Turhal Yolu'nun 63 ile 65. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Turhal istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer taraftan iki yönlü olarak sağlanıyor.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Özdemir'i attık. Hemen sonrasında diyoruz ki bir kere sevmeyi, bir kere gülmeyi çok mu gördünüz bana ya? Vallahi hayatta insanın en büyük dileği mutlu olmaktır.

Çekerler. Orhan Recep Kurtuldu. Sevgiler, selamlar. Ankara'dan bizi dinleyen kralcımızdan. Her zaman mesaj gönderiyormuş, bir türlü okumuyormuşuz. Bugün gördük mesajınızı. Her zaman da bekleriz. Antalya'daki dostuma bir şarkı istiyorum demiş. Ahmet Eyvah. Sevgiler, Samsun'da yazın reçetemizi.

Çok mu gönlüm? Hani derler ya, dertler paylaştıkça azalır, mutluluklar da paylaştıkça çoğalır diye. Gerçekten de öyle mi? Maalesef bazen öyle olmuyor. Mutluluğunu herkesle paylaşınca bazı insanlar belki dua edebiliyor ama bazıları da nazar ediyor kardeşim. Dolayısıyla en güzeli sessiz yaşayacaksın her şeyi. İçinde yaşayacaksın, sen bileceksin, Rabbim bilecek. Göstere göstere yaşayanlar sonrasında nazardan çatlıyorlar vallahi. Ya nazar nazar. Sevgili Uygar kardeşim selam olsun. Sivas'tan bizi dinleyen kazılarımızdan, Amasya'dan programımızı takip eden Selim Uysal çalışma arkadaşlarına da kolaylıklar diliyorum. Bu şarkı inşallah duygularını tercüman olacaktır. İzmir Tire'de bizi dinleyen Osman kardeşimize yoklamada biz de varız harbi kız demiş. Her zaman var olasın. Bursa'dan otobüs fabrikasında bizi dinleyen İsmail kardeşim, sana ve tüm ustalarını buradan yazıyoruz reçetenizi. Belçika'dan Mehmet kardeşimiz de eşinin doğum günüymüş. Nice güzel yılları olsun inşallah. Ablasını unutmamış. Bu şarkı inşallah ablacığına da ilaç gibi girecektir.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Marmara'da hava birden serinleyecek, yağış da beklendiği için hafta sonu daha kalın kıyafetler tercih edilmeli. Trakya'nın batısı, Ege'nin iç kesimleri, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in doğusuyla Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunda yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülüyor. Açık hava planı yapılması uygun değil. Osmaniye çevreleriyle Adana'nın doğu, Kahramanmaraş'ın güneybatı ve Hatay'ın kuzey ilçelerinde su baskınlarına dikkat.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Turnuva boyunca golleri istediğin yer.

0: Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: İlaç gibi radyo.

0: Türkiye alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak vaza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
1: Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EasyCo'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EasyCo uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EasyCo ayrıcalıklarıyla alışverişe başla.
2: Ödemek EasyCo demek.
3: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
4: Atosun Optik'te Babalar Günü'ne özel %30'a varan indirim. 12-21 Haziran tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 3000 TL...

0: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford etkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, Koren filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr. Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: İlaç gibi radyo.
4: Reklam.
5: Blok 3 La Katedral konserinde 120 kişilik dev senfoni orkestrası ve sürpriz sahne şovlarıyla muhteşem bir konser deneyimi yaşatmaya geliyor.
6: Git, git peşimi bırak, senin aşkın bana bir tuzak.
5: Rap müziğin enerjisi, senfonik düzenlemelerin görkemi ve sürprizlerle dolu unutulmaz anlara imza atacak bu özel gecede Blok 3, 28 Haziran'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumunda. Biletler Bu Bilet ve Passo'da. Organizasyon 3x3 Production. Medya sponsoru Kral Pop Radyo.
7: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.

her dinlediğimde beni etkilemeyi başaran bir Ferdi Tayfur şarkısıdır. Beni ağlatıp da günaha girme. Ay ay. Sevmek suç. Güvenmek hata olmamalı kardeşim. Bir insanı göz göre göre üzmek. Onun ne bileyim gecelerini gözyaşıyla doldurmak vicdanı olanı yapacağı bir şey değildir. Kimsenin ahını almamak lazım. Çünkü kırılan kalplerin duası da sistemi de göğe yükselir ve işte o zaman da dersiniz ki iyilikle ayrılmak varken ne gerek var kardeşim? Ağlıyorsunuz. İnsanların huzurunu bozuyorsunuz. İnsanların huzurunu bozanın da huzur olmaz. Yaşattığınızı yaşarsınız. O yüzden akıllı olun, vicdanlı olun kardeşim. Devam ediyoruz Ferdi abimizi yine klas bir yorumuyla.

0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: 2026 Dünya Kupası'nda heyecan sürüyor. Bu akşam saat 22'de B grubunda Kanada-Bosna Hersek mücadelesi var. 13 Haziran Cumartesi sabah saat 4'te Los Angeles stadındaysa Amerika Birleşik Devletleri Paraguay maçı yapılacak.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu.

Düşünmeden öfkeyle verilen tüm kararlar pişmanlık olarak geri döner insana. Dolayısıyla hem mantık hem de vicdan süzgecinden geçireceğiz her söylediğimiz sözü. Kalp kırmamaya özen göstereceğiz. Aksi takdirde kırılan kalbin telafisinin öyle kolay olmadığını biliyorsunuz. Bir özürle de olmuyor işler. Affetse dahi kişi yapılan haksızlığı, ihaneti unutmuyor kardeşim ya. Evet, annelerden çokça mesajlar var. Harbi kız dua etti. Vallahi ben de sizlerden dua bekliyorum. Programın başında söylemiş olduğum gibi benim Zeyno canım da yarın LGS'ye girecek. Tabii önümüzdeki haftada yine büyük bir sınav var. Rabbim evlatlarımızın emeklerini boşa çıkarmasın. Her birine zihin açıklığı versin. Lütfen okula gidecek olan velilerden de bir ricam olacak. Tabii herkes çocuğunu desteklemek için bir kalabalıkla gitmek istiyor ama çok kalabalık, çok heyecan demek. Minik çocuklarınız varsa böyle ağlayan, ses çıkartabilecek, durduramayacağınız, susturamayacağınız, lütfen evde kalın, evinizde bolca dua edin. Ben mesela Zeynep'i babasıyla göndereceğim. En güzeli babasıyla gitmesi. Ben de çünkü biraz tez canlıyım, heyecanlıyım. Belki benden bir heyecan kapar çocuk, kaygılanır, bir şey olur. Ne gerek var? Her zamanki gibi, her zaman nasıl kursa okula gönderiyorsam yine aynı şekilde göndereceğim. Hiç böyle bir şey yok yani, gerek yok. İçimden duamı edeceğim. Ve tabii korna çalmayalım. Trafikte olanlar sakin, gürültülü olmayacak şekilde ne gerekiyorsa yavrularımız emek verdi. Bu emeği de ziyan etmemek çok mühim. Dualarımız da kalbimizde yavrularımız için hiçbir şekilde

hiçbir şey önemli değil. Her koşulda onların yanındayız. Bilemeyiz onlar için neyin hayırlı olup neyin hayırlı olmayacağını. Mesela ben de en basitinden kızıma söylüyorum. Kızım, benim annem de tabii benim öğretmen, doktor, ne bileyim mühendis olmamı isterdi ama hayat beni başka bir yere sürükledi. Şimdi bir radyodayım. Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda program yapıyorum. Ekmeğimi kazanıyorum. Güzel bir yerdeyim. Allah'ıma şükürler olsun. Bilemeyiz. Bilemeyiz. O yüzden evlatlarımız için en hayırlısı neyse olsun. Lütfen sakinliğimizi koruyalım. Kaygımızı, endişemizi bir kenara bırakalım. Güzel dualarımızla çocuklarımızı uğurlayalım. Yavrularımız bizim en kıymetlimiz. Vallahi bir kuş gibiler ya. Nasıl endişe, nasıl panik. Kıyamam ben onlara.

0: Yerimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
1: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Bakıp katılım. Pilot Garaj
2: Şoto Ekspertiz. Anneler, babalar, Çilek'te %30'a varan büyük indirim başladı. Üstelik bambu yatak hediye. Çocuğunuzun hayalindeki oda için en yakın Çilek Odası mağazasına bekliyoruz. Detaylar çilek.com'da.
3: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
4: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
5: Tatil Budur hissi.
6: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
7: Babacığım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız.
1: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
2: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
3: İlaç gibi radyo.
4: Reklam.

Her tarzın en çok sevilen şarkılarıyla birlikte yavaş yavaş programımızın sonuna doğru geliyoruz dostlar. Leylim'le İmparator'u programımızı ağırladık. Çokça dua edenler var. Tüm yavrularımız için biz de tabii dua ediyoruz. Akşam hazırlığımızı yapacağız. Sabahları kalktığında öyle o nerede, bu nerede, şuyu unuttum mu, bunu mu unuttum mu, yok. Her şeyi akşamda hazır edeceğiz. Ve sonrasında tabii yarın yavrularımız sınava girecek. Hayatlarının sonu olmadıklarını söyleyeceğiz. Ben geçen gün Zeyn Hocam'la böyle bir sohbet ettim. Dedi ki anneciğim hayırdır, kaybedeceğimi mi düşünüyorsun? Kötü mü geçecek diye bu konuşmayı yapıyorsun falan dedi. Dedim ki Allah Allah, demek ki böyle konuşmak da iyi gelmiyor. Sonrasında hiçbir şey söylemiyorum. Yani sanki sınav yokmuş gibi yapıyorum. Kendimce böyle bir taktik geliştirdim ama içimi Allah biliyor tabii. İzmir'den Sinemciğim, tüm öğrencilerimize başarılar. Zeynep'ime de seneye benim oğlum LGS hazırlanıyor. Şimdiden heyecanlıyım abi kız demiş. Vallahi doğru. Heyecanlı bir süreç. Şimdi bizim Ayşecik de öyle. 2 sene sonra o da LGS'ye girecek. Ablasından görüyor her şeyi. Her şeyin farkında. Artık o da yavaş yavaş 7. sınıf itibariyle tedbirini alacak. Derslerini daha iyi dinleyecek. Bolca tabii ki kendine de zaman ayıracak ama tekrar da yapacak. Değil mi Ayşecik? Şu anda yanımda, o da dinliyor beni. Ceylan'dan Nesine Yandım şarkısını istiyorum demiş Alim Acar. Vallahi listemize yok. Sıradaki şarkı inşallah seni mutlu eder. Güler Duman, Alim Kralı'nda sonrasında vedamızı gerçekleştirelim.

Zonguldak'tan Kerem Gökçehan selam olsun. Aşk acısı çekenlere yaz bir açıtar bir kız demiş. Peki yazalım. Harbi kız. Bir şarkı istiyorum demiş. Ziyaettin. Ziyaettin. Değişik bir isim göz başından. Ziya diyelim size ya vallahi. Zorlandım. Kıbrıs'tan takibe devam var bir kız demiş. Oktay kardeşim var olasın. Samsun Büyükşehir Belediyesi'nde dinleyen Bülent Kaymak kardeşim sana ve çalışma arkadaşlarına kolaylıklar diliyorum. Sivas'tan Sevdeci bir defa mesaj göndermişsin. Devamını bekliyorum güzelim benim. Az sonra sevgili Ata sizlerle birlikte olacak. Ona da kolaylıklar diliyorum. Yarın nasip olursa saatler 12 gösterdiğinde Alim Kralı'nda tekrar kavuşmak ümidiyle. Bugünlük benden bu kadar. Hepiniz Allah'a emanet olun canlar. Bana müsaade.

0: İlaç Gibi Radyo. Reklam.
1: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vavakars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.kars'ta.
0: Vavakars. İlaç Gibi Radyo.
2: Reklam.
3: Kral FM Haber.
4: Mutlu günler. Bugün 12 Haziran Cuma, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. CHP Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Bu arada disipline sevk edilen Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır'ın grup başkan vekillikleri düştü. İki ismin ünvanları meclisin resmi internet sitesinden kaldırıldı. MHP Genel Başkanı Bahçeli, CHP'ye yönelik mutlak butlan kararı sonrası yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Süreçle ilgili hem Kılıçdaroğlu'na hem de Özel'e eleştiriler yönelten Bahçeli, her iki ismin de soruna çözüm üretmek yerine bölünmeye yol açacak adımlar attığını söyledi. İstanbul'da Silivri Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi. Aralarında Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı. Soruşturmada Balcıoğlu'nun suç örgütünün kurucusu ve yöneticisi olduğu iddia edildi. Kırıkkale Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger görevinden uzaklaştırıldı. Cönger rüşvet suçundan 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası almıştı. İçişleri Bakanlığı, İBB davasında yargılanan bir kadının gözaltında kötü muameleye maruz kaldığı ve usulsüz arama yapıldığı iddiaları hakkında soruşturma başlattı. Açıklamada söz konusu iddiaların hukuki, idari ve teknik tüm yönleriyle şeffaf bir şekilde araştırılması amacıyla mülkiye müfettişi ve polis müfettişi görevlendirilmiştir denildi. Muhsin Yazıcıoğlu dosyası yeniden açılıyor. Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma dosyası yetkisizlik kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Türkiye'nin en çok bilinen 13 beyaz et firmasına bu sabah operasyon düzenlendi. Çoğu üst düzey yönetici olan 32 şüpheli gözaltına alındı. Denetim kayyumu atanan bu firmalar birlikte hareket ederek haksız fiyat artışlarına neden olmakla suçlanıyor. Bir atama haberiyle devam edelim. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında görev yapan Aykut Çelik kararnameyle Ankara Cumhuriyet Başsavcısı oldu. Amerikan Başkanı Trump, İran'la bir mutabakat zaptı üzerinde uzlaşıya vardıklarını açıkladı. Anlaşma metninin önümüzdeki günlerde bir Avrupa ülkesinde imzalanabileceğini duyurdu. Trump, anlaşmadaki nihai hususların Türkiye dahil bölge ülkelerince de onaylandığını belirtti. Süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rolü harikaydı ifadelerini kullandı. İran tarafı ise henüz bir anlaşmaya onay vermediklerini belirtiyor. 1 milyondan fazla 8. sınıf öğrencisi LGS heyecanı yaşıyor. Sınav hazırlıkları nedeniyle bugün okullar tatil. Yarınki LGS'de ilk oturum saat 9.30'da, ikinci oturumsa 11.30'da başlayacak. Sonuçlar 10 Temmuz'da açıklanacak. Kayseri tanıtım günleri İstanbul'da başladı. Kentin kültürel ve gastronomi değerleri 14 Haziran'a kadar Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde tanıtılacak.
5: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
4: Spor. Heyecanlı bekleyiş sona erdi. 2026 Dünya Kupası başladı. 39 gün sürecek futbolun karnavalında açılışı ev sahibi ülkelerden Meksika ile Güney Afrika yaptı. Meksika rakibini 2-0 yendi. A grubunun bir diğer maçında ise Güney Kore Çekya'yı 2-1 yendi. Bugünse B grubu maçları oynanacak. Saat 20'de başlayacak maçlarda Kanada Bosna Hersek ile Katar'da İsveç ile karşılaşacak. 24 yıl sonra Dünya Kupası'na dönen Türkiye ilk maçını pazar sabahı saat 7'de Avustralya ile yapacak. Kupa şöleni 19 Temmuz'da New York'taki finalle son bulacak. Teknik direktörlük görevine Aykut Kocaman'ı getireceği iddia edilen Fenerbahçe'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Sarı lacivertli kulüp hiçbir çalıştırıcıyla anlaşma yapılmadığını duyurdu. Basketbol Süper Ligi'nde playoff final serisi heyecanı yarın başlayacak. Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Gain serinin ilk maçında saat 20'de karşı karşıya gelecek. 3 galibiyete ulaşan takım şampiyon olacak.
5: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
7: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
8: Otopratik.

0: hava durumu.
1: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre hafta sonu Balkanlardan serin ve yağışlı hava geliyor. Bugün İstanbul ve Ankara az bulutlu 29, İzmir parçalı bulutlu 32, Bursa parçalı bulutlu 31, Antalya parçalı bulutlu 28 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
3: Otopratik. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
0: Yol durumu.
1: İzmir Menemen Çevre Otoyolu'nda genleşme, derz ve onarım çalışması nedeniyle Aydın istikameti Kanal 1 Köprüsü'nde sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapalı, trafik akışı sol ve orta şeritten kontrollü sağlanıyor. Eskişehir Kütahya Devlet Yolu'nun 37. kilometresinde Sporkent kavşağında iyileştirme çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. Amasya Turhal yolunun 63 ile 65. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Turhal istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer taraftan iki yönlü olarak sağlanıyor.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
2: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: ETS sizin için seçti.
6: Atadan Müzik Ziyafeti.
7: Efendim merhabalar, hayırlı cumalar, sevgiler, saygılar alemdeki tüm güzel insanlara, tüm Kral FM dinleyenlerine Atadan selamlar olsun.

Ve işte saatimiz, vaktimiz geldi. Yine buluştuk, yine bir aradayız. Şükür kavuşturana, şükürler olsun. En güçlü, hüküm ve hikmet sahibi Allah zengin, sizler fakirsiniz diyen Allah'a sonsuz şükürler olsun. Sevgili Harbi Kızı uğurladık, hizmet güzellik sırası bende. Her şeyin en iyisini, en güzelini, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. Günlerin en güzeli bu güzelim cuma günkü beraberliğimizde hepimize bol muhabbetler. Alemin kralında atadan müzik ziyafeti başladı.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Evde huzurla, yolda güvenle. İşte

Yaz zamanı, Daikin Siesta zamanı. Sessizliği ve tasarruf teknolojileriyle Daikin klimalar, şimdi 36 bin liradan başlayan fiyatlar ve bonusa özel 12 taksit fırsatıyla Daikin bayilerinde.

0: Egea 1.6 Urban 1 milyon 389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara Mutlu Akü, yollarda hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.

0: alışverişe başla. Son gün 22 Haziran. Detaylar boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
1: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
2: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
3: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar.
4: Üstelik büyük ekranda sunar.
3: Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
5: Bu yaz çocukları çok uzaklara götürecek kitaplar İş Bankası'nda. Açık denizlerden uzayın derinliklerine, okuma sevgilerini pekiştirecek birbirinden heyecanlı ve merak dolu iki kitap, Karneni Göster Kitabını Al kampanyasıyla İş Bankası şubelerinde ve kumbaradergisi.com'da tüm çocuklarımızı bekliyor.
6: Benim bankam İş Bankası.
7: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6.750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis.
8: İlaç gibi radyo.
9: Reklam.
10: Biliyorsunuz bizim bir kardeş radyomuz var. Kral Pop Radyo.
11: Efsane yorumlar Kral Pop Radyo'da tabii ki sizlerle buluşmakta.
12: Türkiye'nin en çok dinlenen pop radyosu Kral Pop.
13: Buradan kardeş radyomuz Kral Pop Radyo'nun kıymetli programcılarını her birini selamlamak isterim.
14: Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
15: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
14: Siz kralcıların sayesinde Kral Pop Radyo, Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ediyor.
15: Pop müzikte tercihini Kral FM'in kardeş radyosu Kral Pop Radyo'dan yana yapan tüm kralcılara teşekkürler.

0: Neden suskun gözlerin? Neden masum bakıyor? Gözlerin gözlerimden sanki bir şey saklıyor. Sanki bir şey saklıyor. Gizleme ne olursun, saklama hislerini. Sen de bana aşıksın, hem de deliler gibi. Hem de deliler gibi.
1: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Kupa Günlüğü özel programını sunar.
2: Kanada Vancouver'dan merhaba. Futbol şöleni Dünya Kupası başladı. Meksika 3 kırmızı kartın çıktığı 2 gollü maçta Güney Afrika'yı 2-0 mağlup etti. Benim en çok dikkatimi çeken maça dair hakemin teknolojik aksesuarı mutlaka bütün dünyanın dikkatini çekmiştir. Çok konuşulacaktır bundan sonra. Azteca Stadında İstiklal Marşı orta yuvarlakta futbolcuların bir bütün olmasıyla söylendi. Bu da yeniliklerden bir tanesiydi. Ve Türkiye 2026 Dünya Kupası D grubunda karşılaşacağı Avustralya maçı için Kanada Vancouver'a ulaştı ay yıldızlar. Otelde kafileyi coşkulu, heyecanlı, gururlu ve inanmış 200'e yakın taraftar karşıladı meşalelerle, tezahüratlarla. Milli takım ardından Vancouver'daki ilk antrenmanını yaptı. Bizim çocuklara dair gördüklerimizi, izlenimlerimizi anlatmaya çalışalım. Öncelikle herkesin enerjisi çok yüksek. Bir arada olmaktan fazlasıyla mutlu bir milli takım var. Gözlerinden bunu anlayabiliyoruz. Topla veya topsuz yapılan her çalışmada bunu görebiliyoruz. Ve son bir detay. Milli takımda teknik direktör İtalyan Vincenzo Montella oyuncularından çok büyük saygı görüyor.
1: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Kupa Günlüğü özel programını sundu.

0: Milli takımımız için çalıyorum bu şarkıları. Kupa Gönlü bölümümüzün hemen ardından. Pendik'ten Mehmet hatta bekliyor. Mehmet.
1: Efendim Ata Bey.
0: Kolay gelsin Mehmet. Milli takımımız için neler söyleyeceksin? Neler var gönlünde?
1: Şampiyon olamazsa. Şampiyonluğu bekliyoruz. Allah nasip ederse inşallah şampiyon olacağız. Kadronu çok iyi.
0: Biri daha var yanında.
1: Fikret abim var abi.
0: O ne diyor, ver bakayım.
1: Abi, Ata kardeş. Yıllardır evet. Seni dinliyorum.
0: Sağ olasın.
1: 92'nin sonunda diğer şeyler bağlanmıştı. Ondan beri sizin
0: eyvallah.
1: 10 numarasınız. 10 numara sağ, 10 numara.
0: Sağ, 10 numara siz dersiniz. İnşallah milli takımımız da 10 numara olur. Ne evet, diyorsun biz... alır mıyız kupayı? Dünya şampiyonu olur muyuz?
1: Güzel bir başarı elde edeceğiz. Kadromuz çok güzel.
0: Seni ürküten hangi takım var? Korkutan hangi takım var mesela? Ya şu takım sert bir takım dedi.
1: En kötü de olsa Almanya ile İspanya başı çeker abi.
0: Ben de Brezilya diyorum. Bu Brezilyalılar futboldan anlıyor abi.
1: Brezilya bence kalacak gibi geliyor bana. Eski Brezilyalılar yok abi.
0: Bir de oraların havası onlara göre ya.
1: Vallahi çok.
0: Ama gene de
1: müzik çalışırız. 24 saatte dinleseniz azdır.
0: Eyvallah, yüreğine sağlık. Ama gene de diyorum ya, dün dedim ya, dün değinmiştim. Dandik Yunanistan, dandik bir futbolla Avrupa şampiyonu olmuştu şansının yaveriyle, evet, yardımıyla. Bize de neden olmasın?
1: Gollerle maç hastasıyım, ben de takip ediyorum.
0: Eyvallah.
1: Oradan duran toplar şampiyon oldular.
0: Allah yürü ya kulum der, belki biz de olabiliriz. Yani bizde de teknik oyuncularımız çok ya, kadroyu aslında.
1: Evet abi, tabii.
0: Biraz
1: hayırlısı
0: da,
1: olsun.
0: Biraz böyle kenetlenme, biraz da böyle futbol birlikteliği ve şansı oluşturabilirsek inşallah, neden olmasın? Başarılı olabiliriz inşallah.
1: İnşallah.
0: İnşallah.
1: Sizin gibi siz orada başarısınız inşallah, milli takımda
0: inşallah,
1: orada başarılı
0: inşallah.
1: Olur.
0: İnşallah. Milli takımımızla beraber dualarımız, sevgimiz, beklentilerimiz diyelim. Eyvallah. Ver bakalım Mehmet'e.
1: Burada duyuyorum.
2: Buyurun Ata Bey.
0: Mehmet, üçlüğün başladı. Hemen mesajını okuyayım. Selamünaleyküm Ata abi. Mehmet Pendik'ten ben. 93 yılından beri dinliyorum. İlk defa yazıyorum. Üçlüğe talibim demiş. Şarkıları sıralamışsın. Kapela Şemsiye çalışanları ve Fikret abime, Selma Hanım'a, kral dinleyenlerine demişsin buradaki satırlarında. Bu satırlara evet. Bu mesaj. Eklemek istediğin neler, söz sende.
2: Ata Bey, sizi aşağı yukarı 10 yaşından beri dinliyorum. Şu an 43 yaşındayım.
0: Tam
2: 33 zaman o zaman.
0: Tam 33 yıldır, bravo. Tekrar söyle, şimdi?
2: Şimdi üçlük zamanı.

0: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir. İşi ehliyle yaparsan hasadınız bol, bereketiniz daim olur. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Turnuva boyunca golleri istediğin yer.

0: Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: İlaç gibi radyo.
2: Garanti BBVA.
3: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
4: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi dış ses?
5: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
6: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti, hem 10 ay taksit, hem %10 indirim, hem 10 alın. Gri klima.
7: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
8: Atosun Optik'te Babalar Günü'ne özel %30'a varan indirim. 12-21 Haziran tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 3000 TL

0: kitaptan birini kazanma şansı.
1: Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödeme malındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo ile öde. Çünkü ödemek EasyCo demek.
2: Ödemek EasyCo demek.
3: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye.
4: Nazarlar değmesin.
5: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
6: Sen ne istersen ol.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyim. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle

0: 2.375.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım Net, sigortam Net. Bankam Tom Bank, kartıma gir.
3: İlaç gibi radyo.
4: Reklam.

Bu harika şarkıyla üçlüyü tamamladık arkadaşlar. İlk saatimizi tamamlamadan bir de Ferdi Baba yorumu dinleteyim sizlere. Mesajlara da bakalım. Selim, Rusya'da sizi dinliyoruz demiş Selim.

İzmir'den oğullarım Hasan ve Atakan şiddet içindenmiş bir sevenimiz. Adana'dan Levent üçlük demiş. Eyvallah Levent. Görkem Toprak, dostu Yusuf Merket adına denmiş Mardinli başta olmak üzere. Tüm dostlarına armağan etmiş. Bursa'dan Bilal Kara, tüm kaynakçı arkadaşlara diyor. Konya'dan Özlem, canım arkadaşlarım Ümmü Altıntaş'a, Ayten ablama ve Sedacığıma. Ankara'dan Orhan, Ferdi Baba'dan demiş. İstanbul'dan Niyazi üçlük demiş. Eyvallah. Karabağlar'dan Abdullah, kızı Zeynep'e.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Bu anons seni Vava Cars'a götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garanti ile Vava Cars'tan al.
0: Vava Cars. İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
5: Spor. Heyecanlı bekleyiş sona erdi. 2026 Dünya Kupası başladı. 39 gün sürecek futbolun karnavalında açılışı ev sahibi ülkelerden Meksika ile Güney Afrika yaptı. Meksika rakibini 2-0 yendi. A grubunun bir diğer maçındaysa Güney Kore Çekya'yı 2-1 yendi. Bugünse B grubu maçları oynanacak. Saat 20'de başlayacak maçlarda Kanada Bosna Hersek ile Katar'da İsveç ile karşılaşacak. 24 yıl sonra Dünya Kupası'na dönen Türkiye ilk maçını pazar sabahı saat 7'de Avustralya ile yapacak. Kupa şöleni 19 Temmuz'da New York'taki finalle son bulacak. Teknik direktörlük görevine Aykut Kocaman'ı getireceği iddia edilen Fenerbahçe'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Sarı lacivertli kulüp hiçbir çalıştırıcıyla anlaşma yapılmadığını duyurdu. Basketbol Süper Ligi'nde playoff final serisi heyecanı yarın başlayacak. Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Gey'in serinin ilk maçında saat 20'de karşı karşıya gelecek. 3 galibiyete ulaşan takım şampiyon olacak.
3: Şansa kalmaz işimiz.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
6: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
7: Yol durumu.
8: İzmir Menemen Çevre Otoyolu'nda genleşme, derz ve onarım çalışması nedeniyle Aydın istikameti Kanal 1 Köprüsü'nde sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapalı. Trafik akışı sol ve orta şeritten kontrollü sağlanıyor. Eskişehir Kütahya Devlet Yolu'nun 37. kilometresinde Sporkent kavşağında iyileştirme çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. Amasya Turhal Yolu'nun 63 ile 65. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Turhal istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer taraftan iki yönlü olarak sağlanıyor.
6: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
9: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Bugün doğum günü olan ablası Aysun'a. Belçika'dan İlhan, Gaziantep'ten Anıl. 16.30 için demiş. Balıkesir'den Yiğit. Yiğit Mikail tur şoförlerinden Süleyman, tüm şoför arkadaşlara denmiş. Manisa'dan Mediha Gül. LGS'ye girecek oğlum için diyor.

Konya İmrenler Yayla'da 15 arkadaş Yayla'da dinliyoruz denmiş. Orhancı İbo diye gelen mesaj arkadaşları. Nuray 16.30 için demiş. Zeynel Abidin selamün aleyküm demiş. Aleyküm selam. Bugün şarkı isteğin yok mu Zeynel Abidin? Amsterdam'dan Burak 16.30 için diyor. Bu aralar tutturamıyor sevenlerimiz. İnanın yani dikkat etmesem bazı şeylere hep aynı şarkılarda gideriz. O da sıkıcı olur be. Radyomuzu sadece mesaj atanlar dinlemiyor. Mesaj atmayanlar da dinliyor. Artı Atadan müzik ziyafeti adına yakışır olması lazım. Beylikdüzü'nden tır şoförü Zahit 4.5 şarkısı için diyor bakalım. Ayrılıp da unutamayanlara denmiş. Sevinç Tekedağ'dan o da 16.30 için demiş. Dün çalmıştık o şarkıyı. İstanbul'dan Ümmü Gülsüm. İkimiz bir fidanın güller açan dalıyız şarkısı. Stuttgart Havalimanı'ndan Ankara'ya seyahat halindeyiz. Otobüs şoförü Ergün Garipler, abim Muammer Çetin, yengem Keklik Çetin ve tüm kralcılara. Bize resim paylaşmışlar. Küçükçekmece'den Ergün Öztürk, Ömer Danış'tan. Ankara'dan Ayhan, Beylikdüzü'nden Birgül.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Marmara'da hava birden serinleyecek, yağış da beklendiği için hafta sonu daha kalın kıyafetler tercih edilmeli. Trakya'nın batısı, Ege'nin iç kesimleri, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in doğusuyla Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunda yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülüyor. Açık hava planı yapılması uygun değil. Osmaniye çevreleriyle Adana'nın doğu, Kahramanmaraş'ın güney batı ve Hatay'ın kuzey ilçelerinde su baskınlarına dikkat.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Garanti BBVA.
4: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
5: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi dış ses?
6: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bir

0: ne 11'de.
1: Ne istersen ne 11.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: zaten. İyi paslarla geldik. Hadi, hadi vurdu ve gol! Harikasınız, harikasınız. Uzatmadan bitir, galibiyet getir.
1: Şampiyonuz, şampiyonuz, şampiyonuz bitir. Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil Budur
2: hissi. Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızklasik.com'da. Altın Yıldız.
3: Baba bu ne bayramı?
4: Babacığım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız.
1: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Efendi.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Cengiz Baba, yetmiyor Cengiz Baba. Yetmemiş ki bu şarkı ortaya çıkmış. Boşa harcadım senelerimi. Şimdi 16.30. Ufak reklamımız öncesi ve sonrası iki severimizin şarkısı hazır. Çok mesaj geldi 16.30 için. İlgi alakanıza çok çok teşekkür ediyorum. Gönül ister ki herkesin şarkısını çalalım ama o imkanımız yok. Mümkün olmuyor ama olduğu kadarıyla her gün iki sevenimizin gönlünü yapmış oluyoruz diye düşünüyorum. Şimdi önce bu şarkıyı Atabey iyi günler dilerim 4.5 şarkısını talibim demiş Fikret Diktaş. Bergen'den acıların kadını. Biz çalışanları mutlu edersin. Başarılı devam dilerim demiş Fikret. Fikret şarkın geldi. Hemen sonrasında da Ankara'dan Ahmet Yücel. Selamünaleyküm kolay gelsin demiş. Sizi dinlemek özlem hasret mutluluktur demiş. 16.30 öncesi veya sonrası Üshan Eren'den. Turnalara tutun da gel türküsü. Çalarsan sevinirim demiş. Tüm kral dinleyenlerine demiş. Ankara'dan Ahmet Yücel. Ahmet şarkın hazır. Az sonra dinleyeceksin.
1: Atadan müzik ziyafeti.

0: dünden söz verdiğim bir şarkı var Orhan Baba'dan, onu bir dinletelim bakalım. Ataşehir Örnek Mahallesi'nden Yılmazoğlu et çalışanları ve müşterilerine denmişti. Selamlarımı göndererek şarkılarını dinletelim. İzmir'den Vedat tüm kaptanlara demiş. Hollanda'dan Ferdi 16.30 için geç kaldım galiba diyor. Aynen öyle, bugünkü şansımızı, bugünkü hakkımızı kullandık. Feray selamünaleyküm demiş. Aleykümselam Feray. Avusturya'dan İrem üçlük demiş. Bursa'dan Sevda, Güler Işık'tan kralcılara, sevipte kavuşamayanlara. Süslüm'le beraber demiş, kedisinin resmini paylaşmış Eyüp'ten Fadime. Çayımı içiyor, sizi dinliyorum demiş Eyüp'ten Fadime. Adana Sarıçam'dan Vahap, bugün doğum günüm diyor. Doğum günü olanlara denmiş. İsveç'ten ben Halle'den selamlar denmiş.
1: İnsan dedilen
0: Ahmet Çiftçi 16.30 için diyor.
1: Hem severim, budur taştan farklı.
0: Aksaray'dan Uğur'undan her Nurhan'ına denmiş. Müslüm Baba'dan.
1: Ben ne bir taş, ne bir ağaç, insanlığım.
0: Sakarya Geyve'den Sevil, eşi Adem ve gönlümüz Hülya ve ablamız Nigar ablam için denmiş. Gönlümüz demiş ama gelinimiz mi demek istemiş acaba? Kayseri'den Memur Mustafa, görevdeyiz araçta dinliyoruz diyor Ferdi Baba'dan. Arkadaşlarım Abdurrahman, Vural, Gazi, Göltaş, Erhan, Zeynep, Zeybel için denmiş.

sevgili Tülay da Bursa'ya doğru yolda izliyor. Seni dinliyoruz demiş şoförümüz Oya, eşi Yusuf, kızı Elif Liva. Yeğeni Sena Nur ve babaannemiz Fatma için demiş İbrahim Erkal'dan. Hayırlı yolculuklar.

Kayseri Develi'den Hamza Doğan. İstanbul'daki eski çalışma arkadaşlarıma diyor. Çerkezköy'den Metin servis şoförlerine. İzmir'den Hakan. Malatya'da olan Canan'ıma. Eyüp Sultan Rami'den Mine Bayram. Berat Kayıkçı'ya. Son değerlendirmelerim bunlar. Az bir zamanımız kaldı. Sivas'ta bizim tatlı telaşımız var demiş kuzenleri. Damla olarak Hande ve Muhammed'e Taşdemir, Kuşbaz ailelerine mutluluklar diliyoruz denmiş. Konya'dan Muhammed Ali. Yedikule'den Tülin Banu. Sırdık şarkı denmiş.

bu mu? Yok. Hem o var, hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alım. Gri klima.

0: daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Bankam Tombank kartıma bir. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
2: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
3: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
4: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
5: Ne istersen Neon 1.
6: Yaz zamanı, Daikin Siesta zamanı. Sessizliği ve tasarruf teknolojileriyle Daikin klimalar. Şimdi 36 bin liradan başlayan fiyatlar ve bonusa özel 12 taksit fırsatıyla Daikin bayilerinde.
7: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
8: Kazancım Net, Sigortam Net.
9: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

0: ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
1: İlaç Gibi Radyo. Reklam. Yarım asırdır sayısız eserleriyle hafızalarımızda silinmez izler bırakan Ahmet Selçuk İlkan, 50. sanat yılının ilk buluşmasını doğduğu şehir Adana'da gerçekleştiriyor.

0: yakalar beni. Sokaklar salar beni. Duvarlar anlar beni. Ben artık susuyorum.
1: Ahmet Selçuk İlkan'ın 50. Sanat Yılı konseri 13 Haziran Cumartesi saat 20'de Adana Sarıçam Belediyesi'nin ev sahipliğinde Ferdi Tayfur Sanat Merkezi ve Müzesi'nde. Ücretsiz gerçekleşecek bu konserin medya sponsoru Kral FM.

0: de gidiyorum ama yarın yine buradayım Allah izin verirse. Ve geldik muhabbetimizin sonuna. Burada muhabbetimizi virgüllendiriyor. Sözü ve mikrofonu sevgili kaptan şenlerimize bırakıyorum. Her zaman olduğu gibi her şeyin en iyisini, en güzelini, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. 28 saat sonra tekrar birlikte olabilmek ümidiyle. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. En güçlü olan, en merhametli olan, Allah zengin, sizler fakirsiniz diyen Allah'a emanet olun.
1: Atadan müzik ziyafetini dinlediniz. Atadan müzik ziyafeti.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Vavakars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.kars'ta.
0: Vavakars. İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Kral FM Haber.
4: Mutlu akşamlar. Bugün 12 Haziran Cuma, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Edirne'de bulunan Selimiye Camii'nin restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından hizmete alınması törenine katıldı. Erdoğan'ın gündeminde CHP'de yaşananlar vardı. Millet işi gücü bıraktı, aksiyon filmi izler gibi her gün CHP'yi izliyor ifadelerini kullandı.
5: Bu ülkenin ana muhalefeti adına inanın biz üzülüyoruz. Millet işi gücü bıraktı, aksiyon filmi izler gibi her gün CHP'yi izliyor. Siyasi parti değil, sanki dövüş kulübü. Herkes bir başkasına yumruk atmanın, bir başkasına çelme takmanın, tuzak kurmanın peşinde. Herkes bir ucundan tutmuş Gazi Mustafa Kemal'in partisini oradan buraya çekiştiriyor. Hatta bazıları çıkmış sırf kaybettikleri koltuklarını korumak için topyekün ayaklanmadan bahsediyor. Hırsları boylarını aşan bu şahsiyetlere sormak lazım. Hayırdır? Siz milletvekili misiniz yoksa militan mısınız? Ne zamandan beri anarşi muhalefetin politika aracı haline geldi? Ne zamandan beri sokakları karıştırmak siyaset oldu, hak arama oldu? Kimse kusura bakmasın. Hangi bahaneyle olursa olsun bu aziz milletin huzuruna kastedilmesine AK Parti olarak biz müsaade etmeyiz.
4: İstanbul'da Silivri Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi. Aralarında belediye başkanı Bora Balcıoğlu'nun da bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı. Soruşturmada Balcıoğlu'nun suç örgütünün kurucusu ve yöneticisi olduğu iddia edildi. 6 yıl sonra cinayet davasına dönüşen Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişmeler var. Hakkında çıkarılan kırmızı bülten sonrası Amerika'da tutuklanan Umut Altaş'ın işaret ettiği bölgelerde arama çalışması başlatıldı. Ekipler şüpheli noktaları detaylı şekilde inceliyor. Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Kenan Doğulu, Beren Saat, Ozan Doğulu, Enis Arıkan, Ayşe Hatun Önal'ın da aralarında olduğu 15 isim yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı. 9 şüpheli ise tutuklandı. Tutuklananlar arasında televizyoncu Murat Saygı ve iş insanı Hasan Vatan da var. İstanbul merkezli 11 ilde yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. 44 şüpheli gözaltına alındı. 29 mal varlığına el koyuldu. 362 banka ve 65 kripto para hesabı bloke edildi.
6: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
4: Spor. 24 yıl sonra Dünya Kupası'na dönen Türkiye ilk maçını pazar sabah saat 7'de Avustralya ile yapacak. A milli takım Avustralya maçına çıkacağı Vancouver'da büyük bir coşkuyla karşılandı. Ay Yıldızlar buradaki ilk antrenmanını da yaptı. Tedavisi süren Kenan Yıldız'ın forma giymesi beklenmiyor. 2026 Dünya Kupası bu akşam B grubunda oynanacak maçlarla devam edecek. Saat 22'de Kanada Bosna Hersek'le, Katar'da İsveç'le karşılaşacak. Basketbol Süper Ligi'nde playoff final serisi heyecanı yarın başlayacak. Fenerbahçe Beko'yla Beşiktaş Gain serinin ilk maçında saat 20'de karşı karşıya gelecek. 3 galibiyete ulaşan takım şampiyon olacak. Şansa kalmaz işimiz
6: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
7: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
8: Yol durumu.
9: İzmir Menemen Çevre Otoyolu'nda genleşme, derz ve onarım çalışması nedeniyle Aydın istikameti Kanal 1 Köprüsü'nde sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapalı, trafik akışı sol ve orta şeritten kontrollü sağlanıyor. Eskişehir Kütahya Devlet Yolu'nun 37. kilometresinde Sporkent kavşağında iyileştirme çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. Amasya Turhal yolunun 63 ile 65. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Turhal istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer taraftan iki yönlü olarak sağlanıyor.
7: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu. Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: ETS sizin için seçti.
3: Katan Şener.
0: İlaç gibi radyo.

Selam olsun dostlarımıza, selam olsun kıymetli güzel yüreklere, sevgili kralcılara. Atadan mikrofon teslim alındı, bugün de huzurlarınızdayız çok şükür. Takvim yapraklarındaki tarihe hemen bakalım. 12 Haziran 2026 Cuma gününde olduğumuzu gösteriyor. Kimilerine göre haftanın son iş gününü, akşama kavuşturduğumuz saatler ve yine şarkılarımızla, sohbetimizle buluştuk efendim, huzurlarınızdayız. İnşallah keyifli güzel bir iki saat geride kalacak diyelim. Şarkılarımızla saat 19'a değin güzel bir yolculuk gerçekleştireceğiz. Sevgili Melis'imize bugün de yine yayınımızı teslim edeceğiz. Selam olsun, inşallah gün güzel geçmiştir ve cuma akşamınız da çok güzel olsun diyelim. Buyurun, hazırsanız yaslanın koltuklara. Kral FM'de Kaptan Şener'le müzik yolculuğunuz başlıyor.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Marmara'da hava birden serinleyecek, yağış da beklendiği için hafta sonu daha kalın kıyafetler tercih edilmeli. Trakya'nın batısı, Ege'nin iç kesimleri, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in doğusuyla Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunda yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülüyor. Açık hava planı yapılması uygun değil. Osmaniye çevreleriyle Adana'nın doğu, Kahramanmaraş'ın güneybatı ve Hatay'ın kuzey ilçelerinde su baskınlarına dikkat.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
5: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Orta Doğulular Eğitim Kurumları LGS sınavında tüm öğrencilere başarılar diler.
1: Tüm zamanların en Bambi kampanyası. Bambim var benim. Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
2: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
3: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu akü bir numara.
4: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
5: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye.
1: Nazarlar değmesin.
6: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
7: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
6: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
8: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
9: Tatil Budur hissi.
10: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızklasik.com'da.
7: Güney Avrupa rotanızı Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla çizin. Madrid, Paris, Roma ve diğer seçili şehirlere İstanbul çıkışlı gidiş dönüş biletinizi 9-19 Haziran tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-30 Mart 2027 tarihleri arasında 149 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
11: Keterler, trikolar, modal kumaşlar. Günün her saati rahatlık, hafiflik ve stil arayanlara. Birbirinden şık alternatifler bu yaz Avrupa'da.
12: Hedefe ulaştınız.
13: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
14: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
15: Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1 milyon 389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
16: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları istikbalde sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
17: Ay, 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.

0: Temizlik doğasında var.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Tahsildaroğlu Benim Peynirim milli takımımıza başarılar diler.
1: İlaç gibi radyo.
2: Koçakla Festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçaksa başka. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Kaptan Şener.
1: İlaç gibi radyo.

0: Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: 2026 Dünya Kupası'nda heyecan sürüyor. Bu akşam saat 22'de B grubunda Kanada-Bosna Hersek mücadelesi var. 13 Haziran Cumartesi sabah saat 4'te Los Angeles stadında ise Amerika Birleşik Devletleri Paraguay maçı yapılacak.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası maç takvimini sundu.

Yolculuk ve seyrimize başladık. Dostlarımızın o güzel mesajları gelmeye başlamış. Sevgili kralcılar, kimler nerelerden mesajlarını ulaştırmış bir dillendirmeye çalışalım. Hoş geldin Şener abi demiş. Denizli Tavas'tan selamları yayınlar. Sevgiler saygılar Ege'nin bağrından diyor. Selam olsun diyelim sevgili kardeşim. Evet, bu arada bir video ulaştırmış galiba. Milli takımımıza destek videoları her yerden geliyor. Millilerimize başarı dileklerimizi iletelim. Biliyorsunuz ilk karşılaşma 14 Haziran tarihinde 07 itibariyle Avustralya ile gerçekleşecek Vancouver Stadyumunda. Evet, 14 Haziran tarihinde saat 07 Türkiye saatiyle millilerimiz ilk karşılaşmalarına çıkacaklar. Başarı dileklerimizi iletmiş olalım. Derya Turgay selamlar olsun diyelim. Merhabalar abi, iyi yayınlar diyor. Bir şarkı istemiş. Çalarsanız sevinirim. Esma, Yasemin ve Yağmur'a gelsin diyor. Armağan ettik bile. Merhabalar Kaptan Şener demiş. Yeni duydum dayınızı kaybetmişsiniz. Allah sabırlar versin diyor. 1995'ten bu yana dinlerim, ara ara yazarım. Allah hepimize güzellikler versin inşallah. İyi insanlarla birlikte iyilikler güzelliklerle oluyor artık diyor. İyi yayınlar. Sıradaki şarkı güzel kalpli insanlara olsun. Samsun'dan Gülay Taşar'ın ulaştırdığı mesajdı. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar. Yüreğinize sağlık. Eskilerinde söylediği gibi dostlar sağ olsun diyelim canım. Tülay bizleri dinliyormuş. Kim demiş diyor fakiriz diye. Hayattan aldığımız derslerin hepsi çok pahalıydı. Huzurum, gönlümün efendisi. Ben de geldim, yerimi aldım. Keyifli yayınların akşamında güzel olsun. İyi hafta sonları dilekleriyle demiş. Sağ olsunlar. Ayten ablamız, kaptanım, huzurlu güzel akşamlar diliyorum. Kalbi gönlü güzel insan. Avuç içinizde sakladığınız bütün duaların kabul olması dileklerimle. Hayırlı cumalar olsun, seni seviyoruz. Allah'ım seni korusun. Adana'dan selamlar saygılar diyor. Adana'ya selam olsun diyelim biz de. Ve İzmir'den Nurhan Hanım, o da aynen böyle diyor, boş insanları hayatımızda tutmayalım demiş, bir söz göndermiş. Söz neymiş? Aklınızda olanları hayata geçirecek kadar yüreğiniz yoksa ömrünüz cesaretli insanların dedikodularını yapmakla geçer. Evet, biraz öyle. Burası risk alma dünyası değil mi canlar? Risk almadan da neredeyse hayatımızda hiçbir şey değişmiyor. Yani köklü değişimler ancak risk alarak geliyor. Merhabalar Şener'cim, keyifli yayınlar diliyorum. Sevgiler demiş. Nursay'ın ulaştırdığı satırlardı. Çok teşekkür ediyoruz. Yüreğinize sağlık. İlk mesajlar dillendirdik bile. Hem Kral FM WhatsApp hattı hem de Instagram'da Kral FM Kaptan Şener profili üzerinden sizler de mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Alemin Kralı'nda yolculuk seyir bu şarkılarla devam ediyor.

0: Yaş Gibi Radyo reklam. Yaş Gibi Radyo.
1: Kobilerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
2: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağıma günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
1: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

Unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar pet-

0: bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Hedefe ulaştınız.
3: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
4: Prime Computers'larda ekspertizini güvenle yaptır, Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
5: Performans tutkunlarının tercihi Wolf, bu Haziran'da da size kazandırıyor. Mercanlar Akyol ve Wolf bayilerinden 5 litrelik Wolf tam sentetik yağını hemen al, birbirinden muhteşem hediyeleri kazanma şansını yakala. Geleceğin teknolojisi şimdi yollarda.
6: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.

0: atar. İyi paslarla geldik. Hadi, hadi. Vurdu ve gol. Harikasınız. Harikasınız. Uzatmadan bitir. Galibiyet getir.
1: Şampiyonuz, şampiyonuz, şampiyonuz bitir. Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
2: Orta Doğulular Eğitim Kurumları LGS sınavında tüm öğrencilere başarılar diler.
3: Baba bu ne bayramı?
4: Babacığım bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız.
1: İlaç gibi radyo.
2: Koçak'la festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağın başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Kaptan Şener.
1: İlaç gibi radyo.

İlk saatimizi yavaş yavaş sonlandıracağız canlar. Tabii ki yarın önemli bir sınav var. Gençlerimizin LGS sınavı var. Hatırlatmış olalım saati sonlandırmadan. Lütfen biraz dikkat diyelim. Gençler yarın için çok zorlu bir sınavdan geçecekler. Aslında bakarsanız hayatları boyunca bu sınavlar zaten olacak. Hem ailelere hatırlatalım. Lütfen evlatlarımızı sınava giderken böyle normal bir destekler nitelikte uğurlayın. Bir de dışarıda olan canlar, sınav esnasında ne olur korna basmayın. Böyle yüksek sesle müzik falan dinlemeyin. Sokaklar biraz daha sessiz olursa çok güzel olur gençlerimiz için. İnşallah onlar da güzel başarılara imza atsınlar. Başarı dileklerimizi iletelim. İlk saati böyle noktalayalım. Sevgili Kralcılar saat başı günün gelişen haberleri var. 18'de ana haber bültenimiz. Bültenin hemen sonrasında yine şarkılarımla sohbetimle burada olacağım. Kral FM'den hiçbir yere ayrılmayın.

0: gibi radyo, ilaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vavakars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.kars'ta.
0: Vavakars, ilaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Kral FM Haber.
4: Mutlu akşamlar. Bugün 12 Haziran Cuma, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Edirne'de bulunan Selimiye Camii'nin restoran çalışmalarının tamamlanmasının ardından hizmete alınması törenine katıldı. Erdoğan'ın gündeminde CHP'de yaşananlar vardı. Millet işi gücü bıraktı, aksiyon filmi izler gibi her gün CHP'yi izliyor ifadelerini kullandı.
5: Bu ülkenin ana muhalefeti adına inanın biz üzülüyoruz. Millet işi gücü bıraktı, aksiyon filmi izler gibi her gün CHP'yi izliyor. Siyasi parti değil, sanki dövüş kulübü. Herkes bir başkasına yumruk atmanın, bir başkasına çelme takmanın, tuzak kurmanın peşinde. Herkes bir ucundan tutmuş Gazi Mustafa Kemal'in partisini oradan buraya çekiştiriyor. Hatta bazıları çıkmış sırf kaybettikleri koltuklarını korumak için topyekün ayaklanmadan bahsediyor. Hırsları boylarını aşan bu şahsiyetlere sormak lazım. Hayırdır? Siz milletvekili misiniz yoksa militan mısınız? Ne zamandan beri anarşi muhalefetin politika aracı haline geldi? Ne zamandan beri sokakları karıştırmak siyaset oldu, hak arama oldu? Kimse kusura bakmasın. Hangi bahane ile olursa olsun bu aziz milletin huzuruna kastedilmesine AK Parti olarak biz müsaade etmeyiz.
4: CHP Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Toplantıda alınan kararları NTV Ankara muhabiri Uğraş Bingöl aktarıyor.
6: Merkez Yönetim Kurulu toplantısı 2 saat sürdü. Bugün de önemli bir toplantıydı. Yeni ihraçlar yapıldı. 2 saat süren toplantının ardından parti sözcüsü Müslüm Sarı sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı ve şu ifadeleri kullandı. Mersin Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer ile Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın tedbirli olarak kesin çıkarma listemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiği karar verilmişti. Yine Haspide de Giresun'da belediye başkanıydı. Cinsel taciz iddiasıyla gündeme gelmişti. O da ihraç edildi ama onda şöyle bir durum farkı var. Zaten partide ihraç edilmişti ama mutlak mutlak kararı sonrası o kararlar yok hükmünde olduğu için yeniden disipline sevk edildi ve o da kesin ihraç sistemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Müslüm Sarı şu ifadeleri kullandı. Dün gerçekleştiren parti meclisimiz toplantımızda alınan kurultay kararı doğrultusunda kongreler, takvimin hazırlanması ve sürecin yürütülmesine ilişkin görevlendirilme yapılmasına da karar verilmiştir. Açıklamasını yaptığı sosyal medya hesabından. Yeni bir gelişme daha yaşandı. O da hatırlanacağı üzere Yüksek Disiplin Kurulu'na yine 9 isim sevk edilmişti. Ali Mahir Başarı Grup Başkan Vekili, Gökhan Günaydın yine Grup Başkan Vekili, Burhanettin Bulut, Veli Ağbaba olmak üzere toplam 9 kişiydi. 9 kişine ilişkin bugün Yüksek Disiplin Kurulu'na da itiraz yapıldı. Özgür Özel'e yakın avukatlar o itirazı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne getirildi.
4: MHP Genel Başkanı Bahçeli, CHP'ye yönelik mutlak mutlan kararı sonrası yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Süreçle ilgili hem Kılıçdaroğlu'na hem de Özel'e eleştiriler yönelten Bahçeli, her iki isminde soruna çözüm üretmek yerine bölünmeye yol açacak adımlar attığını söyledi. Dışişleri Bakanı Fidan, Amerika'nın Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barak'ı kabul etti. Görüşmede Amerika ile İran arasında yürütülen müzakereler ele alındı. Amerikan Başkanı Trump, İran'la bir mutabakat zaptı üzerinde uzlaşıya vardıklarını açıkladı. Anlaşma metninin önümüzdeki günlerde bir Avrupa ülkesinde imzalanabileceğini duyurdu. Trump, sızdırılan bir takım maddelerin ise gerçek olmadığını duyurdu. 1 milyondan fazla 8. sınıf öğrencisi LGS heyecanı yaşıyor. Yarınki LGS'de ilk oturum saat 9.30'da başlayacak. 50 soruluk sözel bölüm için öğrencilere 75 dakika süre verilecek. Saat 11.30'da başlayacak ikinci oturumdaysa 40 soruluk sayısal bölüm için 80 dakika süre tanınacak. Sonuçlar 10 Temmuz'da açıklanacak. İçişleri Bakanı Çiftçi, LGS kapsamında yarın yapılacak merkezi sınavda emniyet ve jandarma teşkilatlarından toplam 29.103 personelin görev yapacağını bildirdi. Sınav günü kimlik kartını kaybeden adayların mağduriyet yaşamamaları amacıyla nüfus müdürlüklerinin 7.30-12.30 saatleri arasında açık bulundurulacağını ifade eden Çiftçi, vatandaşlardan özellikle sınav saatleri boyunca okul çevrelerinde sessizlik konusunda hassasiyet göstermeleri ricasında da bulundu. Türkiye'nin en çok bilinen 13 Beyazıt firmasına bu sabah operasyon düzenlendi. Çoğu üst düzey yönetici olan 32 şüpheli gözaltına alındı. Denetim kayyumu atanan bu firmalar birlikte hareket ederek haksız fiyat artışlarına neden olmakla suçlanıyor. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
4: Spor. 24 yıl sonra Dünya Kupası'na dönen Türkiye ilk maçını pazar sabah saat 7'de Avustralya ile yapacak. Amirli takım Avustralya maçına çıkacağı Vancouver'da büyük bir coşkuyla karşılandı. Ay Yıldızlar buradaki ilk antrenmanını da yaptı. Tedavisi süren Kenan Yıldız'ın forma giymesi beklenmiyor. 2026 Dünya Kupası bu akşam B grubunda oynanacak maçlarla devam edecek. Saat 22'de Kanada Bosna Hersek'le, Katar'da İsveç'le karşılaşacak. Basketbol Süper Ligi'nde playoff final serisi heyecanı yarın başlayacak. Fenerbahçe Beko'yla Beşiktaş Gain serinin ilk maçında saat 20'de karşı karşıya gelecek. 3 galibiyete ulaşan takım şampiyon olacak. Şansa kalmaz
1: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik,
7: Otopratik. Hava durumu.
8: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre hafta sonu Balkanlardan serin ve yağışlı hava geliyor. Bugün İstanbul ve Ankara az bulutlu, 29, İzmir parçalı bulutlu 32, Bursa parçalı bulutlu 31, Antalya parçalı bulutlu 28 derece.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik,
9: Otopratik. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
7: Yol durumu.
8: İzmir Menemen Çevre Otoyolu'nda genleşme, derz ve onarım çalışması nedeniyle Aydın istikameti Kanal 1 Köprüsü'nde sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapalı, trafik akışı sol ve orta şeritten kontrollü sağlanıyor. Eskişehir Kütahya Devlet Yolu'nun 37. kilometresinde Sporkent kavşağında iyileştirme çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. Amasya Turhal yolunun 63 ile 65. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Turhal istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer taraftan iki yönlü olarak sağlanıyor.
9: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

İkinci saate hoş geldiniz sevgili kralcılar. Yollardaki güzel yüreklere iyi yolculuklar olsun. Şarkılarımız yoldaş olsun. Bizleri dinlerken mesaide olan dostlarımıza iyi mesailer. Kahramanlara vukuatsız iyi nöbetler dileyelim. İstirahatteki canlara da güzel bir cuma akşamı olsun. Güzel dilekler, temenniler sıralandı. Bizler güzel düşüneceğiz, güzel şeyler bekleyeceğiz hayatımıza. Efendim ikinci saat yine sizler için seçtiğimiz birbirinden güzel şarkılarla Alemin Kralı'nda Kaptan Şener'le müzik yolculuğu devam ediyor.

0: Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TV bu goyla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar tvbu.com.tr'de.
1: İlaç gibi radyo.
2: Şimdi Akses'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Akses'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
3: Prime Computest Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.

0: Prime Compute testlerde ekspertizini güvenle yaptır. Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
1: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
2: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı.
3: Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
4: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
5: Tatil budur hissi.
6: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı.
3: Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
6: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
7: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.
2: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı.
3: Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
8: Evimde divan ev var.
9: Kahve keyfiyle rahatlık Divan Ev'de. Belirli tutardaki mobilya alışverişlerinize tam otomatik espresso makinesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla. Son gün 30 Haziran. Detaylar divanev.com.tr'de.
10: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızklasik.com'da.
11: Yaz zamanı, Daikin Siesta zamanı. Sessizliği ve tasarruf teknolojileriyle Daikin klimalar. Şimdi 36 bin liradan başlayan fiyatlar ve bonusa özel 12 taksit fırsatıyla Daikin bayilerinde.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Van Bi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogi

0: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. COBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla COBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. Blok 3 La Katedral konserinde 120 kişilik dev senfoni orkestrası ve sürpriz sahne şovlarıyla muhteşem bir konser deneyimi yaşatmaya geliyor.
4: Git, git peşimi bırak, senin aşkın bana bir tuzak.
3: Rap müziğin enerjisi, senfonik düzenlemelerin görkemi ve sürprizlerle dolu unutulmaz anlara imza atacak bu özel gecede Blok 3, 28 Haziran'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumunda. Biletler Bu Bilet ve Passo'da. Organizasyon 3x3 Production. Medya sponsoru Kral Pop Radyo.
5: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.
6: Kaptan Şener.
2: İlaç gibi radyo.

0: kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi sizin için seçti.
1: Kaptan Şener.
2: İlaç gibi radyo.

Yolculukta bizlerle birlikte olan canlar Filiz Kıtay, huzurumu sesli canım kaptanım hoş gelmişsin. Radyomun başında yoklamadaki yerimi aldım, sizlere kulak vermekteyim. Yine bizi şarkılarınla karşıladığınız, duygularımıza tercüme olduğunuz bir günden, akşam güneşi batışından selam olsun gittiğiniz o uzak diyarlara demiş. Biraz kopyala yapıştır mesajlardan olmuş herhalde. Her gün aynı mesaj geliyor çünkü Filiz Hanım'dan. Eyvallah. Merhabalar. Hayat çok güzel. İnsanlar hayatı birbirine zehir ediyor. Umarım kalplerin güzelleşti. Yarınlarımız olur. İyi yayınlar. Ben bir şarkı rica edebilir miyim? Teşekkür ederim. Samsun'dan Gülay Taşar'ın mesajıydı. Sıradaki güzel şarkılarımızın hepsi armağan olsun tabii ki. Cansın can diyor sen. Harikasın. Şarkılar süper. Senin yayında dört gözle bekliyorum. Güzel yürekli kaptanım. Kralın kral kaptanı süpersin demiş. Teşekkür ediyoruz. Asuman Hanım'ın gönderdiği satırlardı. Neslihan Hanım. Güzel yürekli gelmiş. Hoş gelmiş. Buradayım dinlemedeyim. Hayırlı cumalar olsun kaptanım. Allah'a emanetsin. Bu arada başın sağ olsun kaptanım dayın için. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun inşallah güzel yürektim demiş, sağ olsunlar. Yüreğinize sağlık efendim, eksik olmayınız. Sudenaz babacığına yine seni çok seviyorum, çok özledim, bizler çok iyiyiz, kendine dikkat et, Allah'a emanet ol notunu iletmişti. Muhterem ablamız, kıymetli kardeşim, hayırlı cumalar, selam ve duayla. LGS sınavına girecek olan önce torunum ve tüm öğrencilere Allah zihin açıklığı versin, başarılar diliyorum. Milli takımımıza da başarı dileklerimle demiş. Ben her daim buradayım, seviliyorsun güzel insan, keyifli yayın. İstanbul'dan sevgiler, selamlar diyor. Selam olsun hem torununuza hem de bütün gençlerimize bir kez daha başarı dileklerimizle diyelim. Mehmet Çelebioğlu, kaptan kolay gelsin diyor. Mutlu, huzurlu hafta sonları diliyorum demiş. Tüm Kral FM dinleyicilerine Allah'a emanet ol diyor. Sağ olsunlar. Ve Pelin Turna, İstanbul'dan selamlar, iyi yayınlar kaptanım diyor. Sevgili Yaren de yine başsağlığı dileklerini iletmiş. Çok teşekkür ediyorum. Selam olsun Turna ailesine. İsmail Bey, Balıkesir Sındırgı'dan bugün de takipte. En güzel günler senin olsun demiş. Her zaman seninleyiz kaptan diyor. Hepimizin olsun canlar. Sadece benim değil, hep birlikte yaşayalım değil mi? Turgay Varol, Leyla Zeynep Hanım, Emine Hanım var yine. Göremediğim isimler. Akın Fatih vardı galiba değil mi? Hikayesine bizleri etiketlemiş. Çok teşekkür ediyoruz. Eski nostaljik bir radyo eşliğinde bizleri dinliyormuş. Şarkılarımızı da armağan edelim. Kral FM'de Kaptan Şener'le yolculukta ikinci saatin yoklamalarını aldık. Bu güzel şarkıları paylaşmaya devam ediyoruz. Gel.

0: gibi radyo. Reklam.
1: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri Tivibu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. Tivibu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar tivibu.com.tr'de.
0: İlaç gibi radyo.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
3: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacaklara veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
4: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Fly Diamond Visa kullanın tam 10 kat.

0: halindeki oda için en yakın Çilek Odası mağazasına bekliyoruz. Detaylar çilek.com'da.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta.
3: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
2: Sen ne istersen ol.
4: Siz de Vakıf Katıl'ın mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katıl'ın.
5: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
6: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
7: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
8: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
7: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
9: Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EZCO'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EZCO uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EZCO ayrıcalıklarıyla alışverişe başla.
10: Ödemek EZCO demek.
11: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
12: Günün her saati konfor ve tarz bir arada. Hafiflik ve doğallık bu yaz Avva'da.
13: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim.
14: Migros Yemek.
13: Migros uygulamasında.
15: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %0 faizli ticari kredi fırsatıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
16: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.
17: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis.
18: İlaç gibi radyo.
19: Reklam.
20: Kaptan Şener.
18: İlaç gibi radyo.

Ve geldik veda kısmına. Bugün de yolculuğu tamamlayacağız. Sevgili Melis'imize Bursa'ya mikrofonu teslim etmeden bir kez daha hatırlatalım efendim. Bu geceden hazırlıkları yapın lütfen. Kimlik kartlarınız, sınava giriş kartlarınız, bütün öğrencilerimize, LGS sınavına girecek olan canlılara başarı dileklerimizi iletelim. Yarın biraz sessizlik canlar. Öğrencilerimiz sınava girecek. Tabii ki korna sesleri biraz daha az olursa, müzik sesleri, dışarıdaki gürültü biraz daha az olursa gençlerimiz daha böyle zihinleri açık bir şekilde o sınavları başarıyla versinler diyelim. Herkese başarı dileklerimizle. Evet, yolculuğumuz seyrimizde artık mikrofonu sevgili Melis'e teslim ediyoruz. Hepinize çok güzel bir cuma akşamı diliyorum. Yarın 18'de hafta sonu seyrinde buluşmak, paylaşmak temennisiyle. Bugün de program biter. Kaptan Şener usul usul gider.

0: Kaptan Şener.
1: İlaç gibi radyo. İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Bu anons seni Vava Cars'a götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garanti ile Vava Cars'tan al.
1: Vava Cars, ilaç gibi radyo.
2: Reklam.
4: Gündem. Net gündem.
5: Mutlu akşamlar. Bugün 12 Haziran Cuma, haber sitelerinden derlediğimiz net gündemle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Öğrencilerin sınav heyecanı haber portallarında manşette. ntv.com.tr ile başlayalım. 1 milyondan fazla 8. sınıf öğrencisi LGS heyecan yaşıyor. Yarınki LGS'de ilk oturum saat 9.30'da başlayacak. 50 soruluk sözel bölüm için öğrencilere 75 dakika süre verilecek. Saat 11.30'da başlayacak. İkinci oturumdaysa 40 soruluk sayısal bölüm için 80 dakika süre tanınacak. Sonuçlar 10 Temmuz'da açıklanacak. Sınav önlemlerine ise tretahaber.com'da bakalım. İçişleri Bakanı Çiftçi, LGS kapsamında yarın yapılacak merkezi sınavda emniyet ve jandarma teşkilatlarından toplam 29.103 personelin görev yapacağını bildirdi. Sınav günü kimlik kartını kaybeden adayların mağduriyet yaşamamaları amacıyla nüfus müdürlüklerinin 7.30-12.30 saatleri arasında açık bulundurulacağını ifade eden Çiftçi, vatandaşlardan özellikle sınav saatleri boyunca okul çevrelerinde sessizlik konusunda hassasiyet göstermeleri ricasında da bulundu. Geçelim sabah.com.tr'ye. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Edirne'de bulunan Selimiye Camii'nin restoran çalışmalarının tamamlanmasının ardından hizmete alınması törenine katıldı. Erdoğan'ın gündeminde CHP'de yaşananlar vardı. Millet işi gücü bıraktı, aksiyon filmi izler gibi her gün CHP'yi izliyor ifadelerini kullandı. CHP Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Toplantıdan Mersin Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer'le Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın tedbirli olarak kesin çıkarma cezası istemiyle disiplin kuruluna sevk edilmesi kararı çıktı diye yazıyor Habertürk.com'da. Hürriyet.com.tr ile devam edelim. İstanbul'da Silivri Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi. Aralarında Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı. Soruşturmada Balcıoğlu'nun suç örgütünün kurucusu ve yöneticisi olduğu iddia edildi. Anadolu Ajansı'nın sitesi aa.com.tr var sırada. İçişleri Bakanlığı, İBB davasında yargılanan bir kadının gözaltında kötü muameleye maruz kaldığı ve usulsüz arama yapıldığı iddiaları hakkında soruşturma başlattı. Açıklamada söz konusu iddiaların hukuki, idari ve teknik tüm yönleriyle şeffaf bir şekilde araştırılması amacıyla mülkiye müfettişi ve polis müfettişi görevlendirilmiştir denildi. Muhsin Yazıcıoğlu dosyası yeniden açılıyor. CNNTürk.com'dayız. Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma dosyası yetkisizlik kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Kenan Doğulu, Beren Saat, Ozan Doğulu, Enis Arıkan, Ayşe Hatun Ünal'ın da aralarında olduğu 15 isim yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı. 9 şüpheli ise tutuklandı. Tutuklananlar arasında televizyoncu Murat Saygı ve iş insanı Hasan Vatan da var demiş sözcü.com.tr'deki haberin detayında. Kralmüzik.com.tr'den bizden bir haberle bitirelim. Ahmet Selçuk İlkan'ın 50. sanat yılı ilk buluşması Adana'da. Yaşadığı toplumun ortak duygularını, aşklarını, acılarını ve özlemlerini notalara, mısralara döken Ahmet Selçuk İlkan, sanat hayatında 50. yılını memleketi Adana'da sevenleriyle kutlayacak. Yarın saat 20'de Kral FM Medya sponsorluğunda Ferdi Tayfur Sanat Merkezi ve Müzesi'nde gerçekleşecek ücretsiz konsere sanatçının tüm sevenleri davetli.
4: Gündem. Net gündem.
6: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
7: Otopratik, Otopratik.
8: Hava durumu.
9: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre hafta sonu Balkanlardan serin ve yağışlı hava geliyor. Bugün İstanbul ve Ankara az bulutlu, 29, İzmir parçalı bulutlu 32, Bursa parçalı bulutlu 31, Antalya parçalı bulutlu 28 derece.
6: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
7: Otopratik, Otopratik.
6: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
8: Yol durumu.
9: İzmir Menemen Çevre Otoyolu'nda genleşme derz ve onarım çalışması nedeniyle Aydın istikameti Kanal 1 Köprüsü'nde sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapalı, trafik akışı sol ve orta şeritten kontrollü sağlanıyor. Eskişehir Kütahya Devlet Yolu'nun 37. kilometresinde Sporkent kavşağında iyileştirme çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. Amasya Turhal Yolu'nun 63 ile 65. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Turhal istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer taraftan iki yönlü olarak sağlanıyor.
6: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu. Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Sultan Süleyman'a kalmayan bu dünya sana da kalmaz, bana da kalmaz diyerek Ferdi Baba'nın kral sesiyle, şarkısıyla bu akşam da açılışımızı yaptık. 12 Haziran 2026 günlerden cuma, koskoca bir haftayı daha bitiriyoruz. İşler güçler tamamlandı. Birçok kralcımız yollara çıktı. Hayırlı yolculuklar diliyorum. Sağ salim, stressiz, gerilimsiz evinize, yurdunuza, yuvanıza varın sevgili kralcılar. Bu yolculukta yaklaşık 3 akşamdır olduğu gibi bugün son akşamımız. En kral şarkılarla eşlik edeceğim sizlere. Sevgili arkadaşım Kaptan Şener'den kral bayrağını devraldım. Nöbetçi Erdem gelene kadar alemin en kralında Kaptan Köşkü'nde Melis var. Hoş geldiniz.

0: Itaki risk haritasını sunar.
1: Marmara'da hava birden serinleyecek, yağış da beklendiği için hafta sonu daha kalın kıyafetler tercih edilmeli. Trakya'nın batısı, Ege'nin iç kesimleri, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in doğusuyla Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunda yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülüyor. Açık hava planı yapılması uygun değil. Osmaniye çevreleriyle Adana'nın doğu, Kahramanmaraş'ın güneybatı ve Hatay'ın kuzey ilçelerinde su baskınlarına dikkat.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağrı başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
5: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
6: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
7: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
8: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.
9: Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödemem alındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo ile öde. Çünkü ödemek EasyCo demek.
10: Ödemek EasyCo demek.
11: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
12: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Fly Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa İşbirliği'yle.

0: Son TR'de.
1: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: Sigma ve Fujitsu su klimalarda yaza özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her an.

0: %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.
2: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
3: Atasun Optik'te Babalar Günü'nün özel %30'a varan indirim. 12-21 Haziran tarihleri arasında güneş gözlüğü.

0: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
1: İlaç gibi radyo.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Efendi.
4: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sunar.
1: Dünya Kupası tarihinin en erken golünü Türkiye attı. 2002 Dünya Kupası'nda Güney Kore ile karşılaşan Türkiye, başlama vuruşundan yalnızca 10.89 saniye sonra gol atma başarısı gösterdi.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası sözlüğünü sundu.

Evet, 12 Haziran Cuma akşamındayız. Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda En Kral Şarkılarla yolculuğumuzu saat 19'da başlattık. Şimdi dün, bugün, aslında bu hafta boyunca hepimizin en önemli gündemlerinden bir tanesi. Yarın gerçekleşecek LGS sınavı. Geçtiğimiz haftadan bu yana yayınlarımızda sık sık dile getirdik. Önemli uyarılar var, hepimizin sorumluluğu var çünkü. Genç kardeşlerimiz hayat rotalarını çizmek üzere en sevdikleri okulda eğitim öğretim hayatlarına devam etmek üzere yarın önemli bir sınava girecekler. Hepsinin yolu bahtı açık olsun. Onlar heyecanlı, anne babalar heyecanlı. Onlara mikrofon tutsak derler ki bir an önce yarın sabah olsun, sınava girelim ve çıkalım, üzerimizdeki bu yük kalksın. Sınav stresi hemen hemen hepimizin yaşadığı bir strestir. Bir an önce olmasını, bitmesini istersiniz. Sonuçları beklersiniz sonra heyecanla. Allah yardımcınız olsun. Dualarımız sizinle. Biz üzerimize düşen sorumluluğu ivedilikle yerine getireceğiz elbette. Konuyu detaylandıracağım ilerleyen dakikalarda ama özellikle sınava girecek olan kardeşlerimden, evlatlarımızdan bir ricam var. Lütfen vaktinde, zamanında sınav salonlarında olmaya özen gösterin. Akşam ana haber bültenlerinde sınava böyle saniyeyle, hatta saliseyle geç kalanların giremediklerini görünce biz mahvoluyoruz ekran başında. Saat tam 9'da sınava gireceğiniz okulda hazır bulunmanız gerekiyor. Sınav için gerekli olan belgeleri de unutmamanız gerekiyor. İnşallah o görüntüleri görmeyiz. Yolunuz bahtınız açık olsun. Dualarımız, kalbimiz sizinle ve annenizle babanızla, onlar sizden çok daha heyecanlı. Bugün çalacağım şarkıları yarınki LGS sınavına girecek olan bütün kardeşlerimize ve ailelerine armağan ediyorum.

0: İlaç Gibi Radyo. Reklam. İlaç Gibi Radyo.
1: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
2: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
3: Hedefe ulaştınız.
4: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödeme malındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo ile öde. Çünkü ödemek EasyCo demek.
7: Ödemek EasyCo demek.
8: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
9: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
10: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
11: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
12: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
11: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıl.

0: hemen. İyi paslarla geldik. Hadi, hadi. Vurdu ve gol. Harikasınız. Harikasınız. Uzatmadan bitir. Galibiyet getir.
1: Şampiyonuz, şampiyonuz, şampiyonuz getir. Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
2: ol. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Vakıf katılımda

0: 1-2-3 Migros yemek. 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros yemek. Migros uygulamasında.
1: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
2: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de. Ne iş?

0: Onların dondurması Oando. Oando.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: İlaç gibi radyo.
3: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağın başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'sa başka. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Reklam.
5: Bizim sevgili kralcılarımız pop müzik dinlerse nerede dinler? Tabii ki Kral FM'in kardeş radyosu Kral Pop Radyo'da dinler.
6: İkinci radyo frekansında Kral Pop Radyo'yu ayarlamayı ihmal etmeyin dostlar.
7: Pop müzikte onlar da krallıklarını ilan ettiler.
8: Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
9: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
8: Siz kralcıların sayesinde Kral Pop Radyo, Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ediyor.
9: Pop müzikte tercihini Kral FM'in kardeş radyosu Kral Pop Radyo'dan yana yapan tüm kralcılara teşekkürler.

İşte böyle kral şarkılar çalarken bazen biz stüdyonun içinde tabii çok sesini açabiliyoruz radyonun. Sizinle birlikte böyle canı yürekten dinliyoruz çünkü şarkıları. Kimsenin kaptan köşkünü terk ettiği görülmemiştir Kral FM'de. Çay kahve almak dışında herkes stüdyodadır. Şarkıları son ses dinlerken bazen dayanamıyoruz, diyoruz ki açın radyonuzun sesini sevgili kralcılar. Bu şarkılar kısık sesle dinlenmez diyoruz. Bugün artık şu saatten sonra ve bilhassa yarın radyomuzun sesini açalım anonsunu duyamazsınız Kral FM'de. Biraz önce bahsettik ya, yarın çok önemli bir gün. Evlatlarımız için çok önemli bir gün. Biz de elimizden ne geliyorsa onlara yardımcı olacağız. Dış sesleri şöyle bir en minimum hale indireceğiz. Sınavlar bitene kadar radyomuzun sesini açmak yok. Sınavlar bitene kadar okul çevrelerinde, sınav salonlarının olduğu yerlerde gaza basmak yok. Kornaya basmak yok. İnşaatlar varsa onlar bir süre duracaklar. Çünkü tak tak tak sesi bile sınavda o stres altındaki öğrenci kardeşlerimizi gerebilir çok fazla. Gereken hassasiyeti hep birlikte göstereceğimizi düşünüyorum. O yüzden bugünlük sadece ve sınav günlerinde, önümüzdeki hafta da üniversite sınavı var. O da çok çok çok önemli. Sınav günlerinde radyomuzun sesini açmıyoruz. Eğer çok yüksek sesle dinlemek istiyorsak kulaklık diye çok önemli, çok güzel bir icat var. Onu da sonuna kadar sesini açabiliriz ama etrafı rahatsız edecek şekilde dikkat dağıtacak olan her şeyden ele tek çekiyoruz. Buna şarkılar da dahil. En sevdiğiniz radyonun sesi de dahil.

0: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Enerji Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekle kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
4: İzmir Menemen Çevre Otoyolu'nda genleşme, derz ve onarım çalışması nedeniyle Aydın istikameti Kanal 1 Köprüsü'nde sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapalı, trafik akışı sol ve orta şeritten kontrollü sağlanıyor. Eskişehir Kütahya Devlet Yolu'nun 37. kilometresinde Sporkent kavşağında iyileştirme çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. Amasya Turhal Yolu'nun 63 ile 65. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Turhal istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer taraftan iki yönlü olarak sağlanıyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Yeni saatimizi açarken şöyle 90'lı yılların ikinci yarısına götüreyim kralcılarımızı. Çok seviyorum o dönemin şarkılarını. 80'ler 90'lar başka bir dünya, değil mi? Hep bahsediyoruz yayınlarımızda. O yüzden gerçekten vazgeçilmezimiz yani bizim. Bu şarkıyı da çok fazla sanatçı seslendirdi o dönemden bu döneme. Ama Nalan yorumu başka bir vuruyor benim kalbime. Benim gibi hisseden kralcılarımız vardır belki. Adını andık, kulaklarını çınlattık. Nalan'a da buradan selamlarımızı gönderelim. Güzel şarkılarıyla her zaman misafirimiz alemin en kralında. Şimdi yakın geçmişten madem şarkılar çalıyoruz. Özellikle 90'lı yılların şarkılarına vurgun olanlar bu şarkıyı çok daha girer girmez net hatırlayacaklardır. Pek duymazsınız radyolarda ama arada bir biz çalıyoruz. Bu akşam benim listeme denk gelmiş çok güzel bir rastlantı oldu. 80'li yıllarda doğup 90'lı yıllarda gençliklerini yaşayanlar bu şarkıyı çok ama çok severler.

0: İTAKÜ risk haritasını sunar.
1: Marmara'da hava birden serinleyecek, yağış da beklendiği için hafta sonu daha kalın kıyafetler tercih edilmeli. Trakya'nın batısı, Ege'nin iç kesimleri, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in doğusuyla Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunda yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülüyor. Açık hava planı yapılması uygun değil. Osmaniye çevreleriyle Adana'nın doğu, Kahramanmaraş'ın güneybatı ve Hatay'ın kuzey ilçelerinde su baskınlarına dikkat.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Bu yaz çocukları çok uzaklara götürecek kitaplar İş Bankası'nda. Açık denizlerden uzayın derinliklerine, okuma sevgilerini pekiştirecek birbirinden heyecanlı ve merak dolu iki kitap, Karneni Göster Kitabını Al kampanyasıyla İş Bankası şubelerinde ve kumbaradergisi.com'da tüm çocuklarımızı bekliyor.
5: Benim bankam İş Bankası.
6: Babalar Günü ve karne hediyelerinin tam zamanı. Akıllı telefonlardan kulaklıklara, tabletlerden scooterlara çeşit çeşit teknolojik hediye MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'ta gelin, Babalar Günü ve karne hediyelerini keşfedin. Son gün 21 Haziran. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de.
7: MediaMarkt,

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Fly Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
3: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
4: Hedefe ulaştınız.
5: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
6: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
7: 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
8: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
9: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜV TÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV TÜRK.

0: atar. İyi paslarla geldik. Hadi, hadi. Vurdu ve gol. Harikasınız. Harikasınız. Uzatmadan bitir. Galibiyet getir.
1: Şampiyonuz, şampiyonuz, şampiyonuz bitir. Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
2: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz? Bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim.
3: Lösev hayat verir.
4: Babalar günü hediyelerinin tam zamanı. Huawei Watch Fit 5 Pro akıllı saat, Huawei FreeBuds SE 3 kulaklıkla birlikte alımda 11.499 lira. Üstelik Maximum ve World Kart'a peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, teknoloji hediyelerini keşfedin. Son gün 16 Haziran. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.

Bu akşam Babalar Resiteli'nin açılışı Orhan Baba'dandı. Çok sevdiğimiz bir şarkısı. 90'lı yılların başına gittik yine. O taraflardan bu taraflara zaten pek gelemiyoruz. Ne varsa eskilerde var diyerek şöyle bir resital yapalım. Mikrofonumuzu imparatora uzatalım. Ardından Ferdi Baba çıksın sahneye. Finali de Müslüm Baba yapacak bu akşam. Şöyle hiç araya girmeden tam konsantrasyonla en sevdiğimiz şarkıları bir dinleyelim. Bir kez daha dinleyelim. Bir kez daha eşlik edelim. Alemin en kralında.

Babalar Günü hediyelerinin tam zamanı. Huawei Watchfit 5 Pro akıllı saat, Huawei FreeBuds SE 3 kulaklıkla birlikte alımda 11.499 lira. Üstelik Maximum ve World Kart'a peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, teknoloji hediyelerini keşfedin. Son gün 16 Haziran. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Dokunma doktor.
1: Evet, bana müsaade zamanı geldi. Saat 19'da sevgili arkadaşım Kaptan Şener'den devraldığım Kral Bayrağı'nı nöbetçi erdeme teslim etme zamanı. Bu hafta çarşamba, perşembe ve cuma akşamları sizinle buluştum. Önümüzdeki hafta aynı saatlerde sevgili arkadaşım Kaan burada olacak. Bense yarın sabah 9'da tam böyle sınav başlamak üzereyken, çok az bir zaman kalmışken, heyecanla oturacağım Kaptan Köşkü'ne. Evlatları sınava giren anne babalara şöyle güzel şarkılar çalacağız. Heyecanlıyız onlar kadar. İnşallah istedikleri gibi geçer sınav. Hayatlarının en kritik dönemeçlerinden bir tanesi. Sınav stresi yaşayanlar çok iyi bilir ki insanın üzerinde çok büyük bir yüktür. Bir an önce yarın sabah olmasını, bir an önce sınavın bitmesini ve rahat nefes almayı bekliyorlar. Biz de dua ediyoruz. İstedikleri okulları kazansınlar, okusunlar diye. Maksimum hassasiyetle yarın şarkılarımızı çalacağız. Hiç ses yapmayacağız. Radyomuzun sesini açmayacağız. Konsantrasyonlarını bozmayacağız. Onların çıkmalarını bekleyeceğiz. O sınavdan çıktıkları anki yüz ifadeleri çok şey söyler. Anne babalar ne demek istediğimi İyi anladılar. Çünkü onlar da evlatları kadar heyecanlılar. Belki daha fazla heyecanlılar. Sizi yürekten anlıyoruz sevgili kralcılar. Biz de sizinle okul bahçelerinde, araçlarınızın içinde çok karşılaşıyorum. Çünkü hafta sonları sınav günlerinde özellikle hem LGS'de hem üniversite sınavlarında evlatları sınavda ter dökerken bizim şarkılarımızı dinleyen, bizimle sohbet muhabbet eden anne babalar çok oluyor. Onlarla muhabbet edeceğiz. Heyecanlarını bir parça olsun almaya çalışacağız. Hepinizin

Hakkında hayırlısı olsun. Duyanlar vardır mutlaka. Sınavınız güzel geçsin. Gülerek çıkın. Gülerek çıkın. Tek isteğimiz, tek arzumuz bu. Yolunuz açık olsun. Yarın sabah görüşmek üzere saat 9'da. Sağlık saat olursa Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda. Hoşça kalın.

0: edersen.
1: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
2: Yol durumu.
3: İzmir Menemen Çevre Otoyolu'nda genleşme, derz ve onarım çalışması nedeniyle Aydın istikameti Kanal 1 Köprüsü'nde sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapalı, trafik akışı sol ve orta şeritten kontrollü sağlanıyor. Eskişehir Kütahya Devlet Yolu'nun 37. kilometresinde Sporkent kavşağında iyileştirme çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. Amasya Turhal Yolu'nun 63 ile 65. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Turhal istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer taraftan iki yönlü olarak sağlanıyor.
1: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
4: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Nöbetçi Erdem.
7: Alemin en kralı Kral FM, bendeniz Nöbetçi Erdem. Herkese sevgiler, saygılar, selamlar, hayırlı akşamlar dileklerimizi iletelim. Sevgili kardeşim Melis'e teşekkürlerimi iletiyorum yaşattığı ve paylaştığı güzelliklerden dolayı. İnşallah aynı güzellikler saat 23'e kadar Alemin En Kralı'nda benimle birlikte devam edecek. Her zaman olduğu gibi cuma akşamları kral konserler, her sanatçıdan ikişer şarkı sizlere ulaşacak, sizlerle buluşacak inşallah. Keyifli, güzel bir akşam olmasını diliyorum. Her zaman olduğu gibi genel prensibimiz bol müzik, az muhabbet ve damar şarkıları eşliğinde güzel bir akşamı, güzel bir geceye siz sevgili dostlarımızla beraberce bağlayacağız inşallah. Kralla, efsane ile, babayla yolculuğumuza başlayalım. 1987 yılına gidelim ve o yılın o efsane albümü ve birbirinden güzel şarkılarıyla Gitme albümü ve o albümle ismini veren şarkıyla yolculuk başlasın. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

0: kadermiş.
1: Yani bu albümün çıktığı yılları hatırlayanlar çok şanslılar tabii. Yani ben hatırlamıyorum. 19 Ocak 1987'de çıkmış albüm. Yani albümün çıktığı yıllarda hayattaydım ama albümü alıp dinlemek kısmet olmadı. Yani 60-65'liler falan bu yılları çok iyi hatırlıyorlardır. Bu albüm boşu boşuna yılın en çok satan albümü olmamış sevgili kralcılar. Bir kere bu albümde Haberimiz Yok var. Hakkını Helal Eyle var. Gitme var. Gitme albümünden bahsediyorum. Bir Mana Var sözlerinde var. Bir Kadın Tanıdım Çok Ağlıyordu bu albümde. Canım Dediklerim Canımı Aldılar bu albümde. Aklı Yok, Damla Damla Silinmeyen Hatıralar. 7 tane Ali Tekin Türe şarkısı var bu albümde. Bu albümün de 80'li yılının en çok satar albümü olması gayet doğal, gayet normal yani.

Evet, bu hafta önemli bir sınav var. Sınava girecek tüm kardeşlerimize başarılar diliyorum. Allah yardımcıları olsun. Tabii gergin bir süreç. Biz de bu süreçlerden geçtik. Neler yaşandığını, evlerde neler yaşandığını çok iyi biliyoruz. Tabii insanın hayatının bir sınava bağlı olması bayağı gerginlik yapan, stres yapan bir şey. Ama ne olursa olsun rahat olmaları gereken, huzurlu bir şekilde, sakin bir şekilde, en önemlisi bu stres çünkü bütün akışı bozuyor. Onlara başarılar diliyorum. Tabii özellikle yollarda olanlar için bir ufak uyarıda bulunayım da, yani okulların yakınından geçenler lütfen arabalarının süratine dikkat etsinler, kornalarına dikkat etsinler, müzik sesine dikkat etsinler. Çünkü orada genç kardeşlerimiz sınavda olacaklar. Lütfen özellikle okulların yanlarından geçen şoför dostlarımızdan rica ediyorum. Sakin ve huzurlu bir şekilde genç kardeşlerimizin dikkatini dağıtmayalım. Zor bir sınava girecekler, meşakkatli bir yolculuğa çıkıyorlar. O yüzden özellikle yollarda olanlara, sınav sırasında okulların yakınlarından geçenlerden özellikle rica ediyorum. Yavaş, huzurlu, kornanın olmadığı, müziğin olmadığı bir yolculuk olsun.

0: benden ayrı.
1: Benim sevgili kardeşlerim Taner Yücel ve Mustafa Orhan Baba rica etmişler ama maalesef geç kaldınız. İki şarkı önce Orhan Baba çaldım ama en az yokluk kadar güzel bir Ferdi Baba şarkısı armağan edeyim sizlere. Bu da damar konusunda ihtisas yaptığımız şarkılardan biridir. Doktora yaptığımız şarkılardan bir tanesidir. Bu da güzel bir şarkıdır. Bu da damar bir şarkıdır. Sevgili kardeşlerime Çamlıca'ya selam olsun. Sevgili Taner Yücel ve Mustafa, söyleyecek söz yok bu şarkıya.
2: Nöbetçi Erdem.

30 yıldır bu şarkıyı çalıyorum. Daha hala şarkıyı çözemedim ya. Şu satırı hala çözemedim. Gidip de ecele randevu versem. Gidip de ecele randevu versem oraya bile gidemem diyor. Vay anasını. Gidip de ecele randevu veriyorsun. Diyorsun ki yarın buluşalım. Ona bile gidemeyebilirsin diyor. Ya bu nasıl bir sözdür ya? Yaren kardeşimin kulakları çınlasın. Bir gün bir yayını, 20 sene olmuştur herhalde, bir yayını bu şarkıya ayırdık yani. Oradan girdik, buradan çıktık, bir türlü halen de bak 30 yıl geçti daha ben hala bu şarkıyı idrak edemedim yani. Şimdi burada bazı isimlerden bahsediyoruz. Ahmet Selçuk İlkan'dan, Ali Tekin Türe'den, Şakir Askan'dan, Tahir Paker'den, ama burada bu şarkının yazarını da anmadan geçemeyeceğim. İlhan Behlül Pektaş. Düşkünüm Sana onun şarkısı, İtirazım Var onun şarkısı, Kahır Mektubu onun şarkısı. Allah gani gani rahmet eylesin. O da büyük bir usta, büyük bir efsane. Onu da yad etmiş olalım. İlhan Behlül Pektaş'ı, büyük ustayı, öyle şarkılara imza atmış ki şu yarına çıkmaya senedin mi var? Hepimizi bitirdi vallahi.

Yarım asırdır sayısız eserleriyle hafızalarımızda silinmez izler bırakan Ahmet Selçuk İlkan, 50. sanat yılının ilk buluşmasını doğduğu şehir Adana'da gerçekleştiriyor.

0: Şarkılar kanar beni, sokaklar sarar beni, duvarlar anlar beni, ben artık susuyorum.
1: Ahmet Selçuk İlkan'ın 50. Sanat Yılı konseri 13 Haziran Cumartesi saat 20'de Adana Sarıçam Belediyesi'nin ev sahipliğinde Ferdi Tayfur Sanat Merkezi ve Müzesi'nde. Ücretsiz gerçekleşecek bu konserin medya sponsoru Kral FM.

sen nasıl bir sessin, sen nasıl bir yorumsun, sen şarkıyı alıyorsun, nereden nereye götürüyorsun, ben sana ne diyeyim bilmiyorum ki ya. Sana söylenecek söz var mı? Senin yorumuna söylenecek söz var mı? Yok tabii ki. Ali abi merak etme, seni de unutmadım. Anneni de rahmetli anıyorum. Mekanı cennet olsun. Akabinde gelen şarkı Ali abiye ve rahmetli annesine geliyor.

Aramızdan ayrılan tüm annelerimizi rahmetle analım. Mekanları cennet olsun, yad etmiş olalım. Tabii bazı şeyleri insan daha sonradan anlıyor, idrak ediyor. Belki yanındayken bu kadar ifade etmiyor, söylemiyor veya tam tersi davranışlarda bulunan genç kardeşlerimizin olduğunu da görüyorum. Üzülerek bunları da gözlemliyoruz. Ama gerçekten sonrasında verdiği acı çok büyük. Mekanları cennet olsun. Allah gani gani rahmet eylesin. Hepsine rahmet diliyorum, yad ediyorum, anıyorum.

0: gönülden. Evet, yavaş yavaş şeridimize doğru geçelim sevgili kralcılar. Her zaman olduğu gibi Müslüm Baba söylesin, kralcılar dinlesin. Emniyet kemerleri takılsın, sol şerit açılsın. Sol şeritte bekleme yapan araçlar devam edelim arkadaşlar. Bekleme yapmayalım. Açalım şeridimizi. Çünkü alemin kralları, alemin efsaneleri geliyor. Babalar desteli başlıyor. Dilovası İzmit, Adapazarı 4 yol, Bilecik Bozüyük, Afyon Dinar Sandıklı istikametimiz. Müslüm Baba'yı ve Ferdi Baba'yı rahmetle analım. Mekanları cennet olsun. Krala selam, damara devam.
1: Hep damar, hep damar. Full damar.

Yani Murat, sen de bizi anlamazsan biz yandık o zaman ya. Bizi her gün gören adam, her gün yanımızda olan adam da bize sitem ederse biz yandık Murat ya. Eyvallah, Nazmi kardeşim de radyosunun başındaymış, ona da selam olsun. Hatamız, yanlışımız, suç ihsanımız olduysa affola. Herkese güzel bir hafta sonu diliyorum. Allah'a emanet olun.

Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Blok 3 La Katedral konserinde 120 kişilik dev senfoni orkestrası ve sürpriz sahne şovlarıyla muhteşem bir konser deneyimi yaşatmaya geliyor.
1: Git, git peşimi bırak, senin aşkın bana bir tuzak.
0: Rap müziğin enerjisi, senfonik düzenlemelerin görkemi ve sürprizlerle dolu unutulmaz anlara imza atacak bu özel gecede Blok 3, 28 Haziran'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumunda. Biletler Bu Bilet ve Passo'da. Organizasyon 3x3 Production. Medya sponsoru Kral Pop Radyo.
2: Kadirhan.

Evet, güzel şarkılarımızla başladık. Güzel şarkılarla gece boyunca siz kralcılarımızla beraber olmaya devam edeceğiz. Haftanın son iş gününü geride bırakmak üzereyiz. Mesaide olan kralcılarımıza, çalışan, yollarda olan, gurbette olan kralcılarımıza selam göndererek beraberliğimize, gerçi 23 itibariyle buradaydık, bir kez daha selamlarımızı iletiyoruz tüm mesaide olan, yollarda olan, gurbette olan kralcılarımıza. Evet, mesajlar gelmeye başladı. Birazdan gecenin gelen ilk mesajlarını değerlendirmeye başlayacağız. Öncesinde güzel şarkılarımızla devam edelim. Bu arada WhatsApp hattımız 0532 703 92 00, 0532 703 92 00'dan. Aynı zamanda bir Kadirhan, rakamla bir yazıp yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda Instagram hesabım üzerinden de mesajlarınızı bekliyoruz. Dediğim gibi birazdan gecenin gelen ilk mesajlarını değerlendirmeye başlayacağız. Öncesinde güzel şarkılarımızla yol almaya devam edelim.

gibi WhatsApp hattımız 0532 703 92 çift 0 aynı zamanda bir Kadirhan rakamla bir yazıp yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda Instagram hesabım üzerinden de mesajlarınızı bekliyoruz. Mesajlar gerek yurt içinden gerekse yurt dışından yoğun bir şekilde gelmeye başladı. Hemen gecenin gelen ilk mesajlarına şöyle bakalım. Sevgili Cenk'ten gelen bir mesajımız var. Karabük'te tipi cezaevinde yatmakta olan can dostum Burhan Çelik, Ahmet Tonguz, koğuş arkadaşları Yusuf Tanrı verdi ve Yunus'a da selamlarımı iletirsem mutlu olurum diyor. Almanya'dan, Hamburg'dan, Tevfik'ten gelen bir mesajımız var. Tevfik de şu anda gece mesaisinde bizleri dinleyen kralcılarımızdan. Bir taraftan çalışıyorum Kadirhan, diğer taraftan da seni dinliyorum. Bize de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. Kanada'dan sevgili kardeşim Yusuf Kebeli'den gelen bir mesajımız var. İyi yayınlar. Sıradaki şarkıyı şu anda yanımda beraber dinlediğimiz Fransız arkadaşım Pina'ya armağan edersen mutlu olurum diyor. Selam olsun. Onlar da yolda seyir halindeyken bize dinleyen kralcılarımızdan. Kanada'da saat farkından dolayı gün içinde bizleri dinlemekteler. Bir de video göndermiş sevgili kralcımız. Hem ona hem gurbette olan tüm kralcılarımıza da selam gönderelim. Sıradaki şarkımızı onlara da armağan edeceğiz. Karaman'dan sevgili Recep'ten gelen bir mesajımız var. Osman Hisar için bir şarkı istiyor. Edirne'de şu anda seni dinlemekte olan tüm arkadaşlarıma da bir şarkı demiş. Mehmet Nalçın'dan gelen bir mesaj. Hayırlı geceler Kadirhan, iyisin inşallah. Yayın akışı mükemmel. Her zamanki kulağım sende. Özellikle tüm sevdiklerim Atilla Kaya'dan bir şarkı armağan edersen bizleri mutlu edersin demiş. Kütahya'dan Hesna. Sözümüz olsun. Gecenin ilerleyen dakikalarında güzel bir şarkısını kralcılarımızla paylaşacağız. Yine İtalya'dan Milano'dan gelen bir mesajımız var. Şu anda Slovanya'dayım demiş. Yolculuk halinde olan uzun yol yurtdışı kaptanlarımızdan Berkan Altıncan'dan gelen bir mesaj. Yıldız Sibe'den bir şarkı istiyor. Selam olsun kaptanımıza, hem ona hem yolda olan tüm kralcılarımıza da hayırlı yolculuklar dileyelim. Devam edeceğiz birazdan mesajlarımıza.

0: Sanma, sanma sen gidince ben hep ağladım. Ne yaz tuttum ne de kara bağladım. Bir gerçeği geç de olsa anladım. Bir gerçeği geç de olsa anladım ya. Kaderimdir dedim, üzülmedim ki. Üzülmedim ki, üzülmedim ki.
1: Kadehan abi, iyi geceler. Balıkesir'den Mehmet Ali Ayanoğlu ben. Anneme aracılığınla selamlarımı iletiyorum demiş sevgili kralcımız. Yine İzmit'ten Sezai, jandarma personeliyim diyor. Özellikle sıradaki şarkıyı Hüseyin ve tüm Kral FM dinleyicilerine armağan edersem mutlu olurum demiş. Sevgili Sezai, aynı zamanda nöbette olan tüm kolluk kuvvetlerimize, tüm emniyet mensuplarımıza selamlarımızı iletelim. Sıradaki şarkımızı onlara da armağan edeceğiz. Yine Gaziantep'ten, Nizip'ten Ahmet şu anda görevdeyim diyor. Eşime, kızlarıma, oğluma ve tüm Gaziantep'e gelsin demiş. İstanbul'dan taksi kaptanı, taksi şoförü Hasan, şu anda seni dinliyorum Kadirhan diyor. Aytekin'den gelen bir mesajımız var. Şanlıurfa'dan şu anda sizleri dinlemekteyim. Özellikle İrem'e, Çanakkale'ye selam gönderiyorum diyor. Bursa Yenişehir'den İbrahim Samet kardeşimle oturup seni dinliyoruz demiş. Ferdi Baba'dan bir şarkı istemişler. Söz verelim. Yine Malatya'dan Hüsnü'den gelen bir mesajımız var. Abdullah kardeşimle senin gelmeni bekliyorduk. Şükür kavuşturana iyi geceler diyor. Sevgili Hüsnü'ye ve Abdullah'a da selam gönderelim. Sıradaki şarkımızı onlara da armağan edeceğiz. Eksik olmasınlar bu arada. Sandıklı'dan Mehmet, şu anda Sandıklı'da seni dinliyoruz diyor. Tüm aileme de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum demiş. Orada firma ismi belirtmiş, onu söyleyemiyoruz. Selam olsun sevgili Mehmet'e, hem de yanında bulunan tüm sevdiklerine de armağan edeceğiz şarkımızı. Tekirdağ Saray'dan Bilgin ve Ahmet, canı gönülden sizleri dinliyoruz demişler. Eksik olmasınlar. Yine Tekirdağ'dan Adil'den gelen bir mesajımız var. Arkadaşım Aytur'la seni dinliyoruz demiş. İyi geceler, biz de gece nöbetindeyiz diyor. Emre Doğan, Barış, Semra, Hakan İzmir'den selam göndermişler. Bizden de onlara selam olsun. Yine İzmir'den gelen bir mesajımız var. Hayırlı geceler Kadirhan, bana da armağan edersen mutlu olurum. Seni severek dinliyoruz diyor İzmir'den Gülsüm. Devam edeceğiz mesajlarımızla. Kilis'ten gelen bir mesaj. Muhammed Yusuf Kankılıç. Sıradaki şarkı canımdan çok sevdiğim kuzenim, abim Hamza Dabını Uzun'a sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum. Onu çok sevdiğimi de söylersen mutlu olurum demiş. Söylemiş olalım. Sırada güzel bir şarkımız var. Onlara da armağanımız olsun. Birazdan gelen mesajlarımızla devam edeceğiz. 0532 703 92 00 radyomuzun WhatsApp hattı.

0: Unutma bana öyle bakma. Bir bakışta tanıyamazsın. Göremezsin ruhumun gizli derin derin köşelerini. Göremezsin. Hırçın hırçın akan nehirleri. Serin serin süzülen berrak suları göremezsin. Nar ateşlerde demlenmiş duygularımı sezemezsin. Hasret yollarında geçerken ömrüm bir de senden hasret gelmesin bana. Olmasın bu aşk, başlamasın bu sevda, bir de senden hasret gelmesin bana. Kader zorlasa da almam, alamam seni hayatıma, bir de senden hasret gelmesin bana.
1: Kadirhan.

0: İtalya'da şu anda yolda seyir halindeyken bizleri dinleyen sevgili Berkan Altıncan'a da sıradaki şarkımızı armağan edelim. Yine Hatice'den gelen bir mesajımız var, Gaziantep'ten. Cezaevinde olan Cihat için de sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum diyor. İyi geceler Kadirhan abi, nasılsın? Aslan kardeşim, Ramazan Emre ve arkadaşları Adnan ve Polat'a aynı zamanda Mertcan'a sıradaki şarkıyı armağan ediyorum diyor. Fatma Nur'dan gelen bir mesaj. Şarkılar çok güzel. Burası Kral FM, sizleri çok seviyorum demiş, karışık göndermiş mesajı sevgili kralcımız. Güle de selam gönderelim. Almanya'dan bu arada bu mesajı ulaştırmış. Yine Burdur'dan selamlar Gülçin ve Yunus çifti. Kulağımız sende Kadirhan diyor. İstanbul Beylikdüzü'nden selamlar Kadirhan, Sahure ben. Görümcem Öznur'a, Tokat Erbağ Akçaköy'üne de aracılığınızla selamlarımı iletiyorum diyor. İletmiş olalım. Devam edelim mesajlarımıza. Mersin Anamur'dan hayırlı geceler. Şu anda sahildeyiz, sizlerin yayınını dinliyoruz. Sıradaki şarkıyı bize armağan edersen mutlu oluruz. 8 kişiyiz Kadirhan abi demiş ama kralcımız ismini belirtmemiş. WhatsApp kullanıcı adına da yazmamış ismini. Selam olsun mesaj gönderen kralcılarımıza. Evet devam edelim. Mustafa şu anda seni dinliyorum diyor. Manisa Soma'dan, Ertuğrul'dan gelen bir mesajımız var. O da Eren, Semih, Batuhan ve Halil'le beraber bizleri dinlemekteler. Selam göndermişler. Bizden de onlara selam olsun. Bursa Kestel'den Hasan, sıradaki şarkıyı tüm sevdiklerime armağan ediyorum diyor. Selam, arkadaşlarla buluştuk, Kral FM'i açtık, sizleri dinliyoruz demiş. Müslüm Gürses'ten bir şarkı armağan edersen bizleri mutlu edersin diyor. Mersin Anamur'dan yine ismini belirtmeyen bir kralcımızdan gelen mesaj. Ricamız olsun kralcılarımızdan, özellikle mesaj gönderirken bulunduğunuz şehri, ülkeyi ve isminizi yazmayı unutmuyorsunuz. Aynı zamanda sesli mesajlarımız da var. Hemen gelen sesli mesajlarımızın da şöyle birini paylaşalım. Bakalım kralcımız neler söylemiş.
1: Sevgili Kadirhan, iyi yayınlar, kolay gelsin. Ben Kanada'dan Kayağan. Sıradaki şarkıyı Türkiye'de şu an Giresun Keşap Yolbaşı köyünde olan Salih Çakır'a hediye ederseniz çok sevinirim. Şimdilikten iyi yayınlar, kolay gelsin.
2: Kadirhan

0: İyi geceler Balıkesir'den Nevin, canımdan çok sevdiğim eşim Ferhat Çakır'a onu çok sevdiğimi söylersen mutlu olurum Kadirhan demiş. Çanakkale'den Ankara'ya Aytekin'e selamlar. İrem'den gelen bir mesaj. Kadirhan Nevşehir'den Aslı ben, Zuhal'le seni dinliyoruz demiş. Sevgili kralcımız Ümit Besen'den bir şarkı istiyor, sözümüz olsun. Balıkesir'den Mustafa Tekin'den bir mesajımız var. Şu anda eşim Saliha Hanım'la seni dinliyoruz. Onu çok sevdiğimi söylersen mutlu olurum diyor. Evet, mesajlarımız oldukça yoğun. Birazdan sesli mesajlarımıza da geçiş yapacağız. Celil Altıok'tan gelen bir mesaj. Kadirhan selamlar diyor. Oğlum Semih Altıok'a gelsin demiş. Adana'dan selamlar. Eşim Mustafa için Emrah'tan bir şarkı istiyorum diyor. İsimsiz gelen bir mesaj. Sırada Emrah'tan güzel bir şarkımız var. Yine Bursa Büyükşehir'den sevgili kralcımız, kaptanımız Bahadır Varol. Gece yollarda olan tüm kaptanlarımıza kazasız ve belasız hayırlı işler dilerim diye not düşmüş. Tüm yolda olan kralcılarımıza, yine yolculuk esnasında bizleri dinleyen tüm kralcılarımıza hayırlı yolculuklar dileyelim. Bu arada Niğde Çocuk Acil'den, sevgili Levent abimizden gelen bir mesajımız var. Selamlarımızı iletelim. O da adaşlarıyla beraber bizleri dinlemekte. Özellikle Müslüm Gürses'ten bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. Az evvel paylaşmıştık. Beraberliğimizin ilerleyen dakikalarında yine güzel şarkılarını kralcılarımızla paylaşacağız. Öncesinde sesli mesajlarımızla devam edelim. Oldukça yoğun sesli mesajlarımızda. Hemen gelen sesli mesajlarımızın da şöyle birkaçını paylaşalım. Bakalım kralcılarımız neler söylemişler, dinleyelim.
1: Kadirhan abicim, hayırlı gecelerin olsun. İyi yayınlar. Bremen'den Ömer, çok çok selamlar. Sıradaki parçayı başta dayım Nürtingen'deki Serdal Kanıska adına ve tüm kralcılara ve abi kan bağı ile değil can bağı ile bağlı olan tüm dostlarıma gelsin. Hayırlı geceleriniz olsun. Selamlar.
0: Evet, Almanya Bremen'e Ömer'e bizden de selam olsun. O da yolda olan kralcılarımızdan, yine yolda olan uzun yol kaptanlarımızdan gelen bir mesajımız var.
2: Kadirhan, iyi geceler, kolay gelsin, iyi çalışmalar. Uzun yol otobüs kaptanı Konya Büyükşehir'den katılıyorum. Parçayı tüm uzun yol kaptanlarına armağan ediyorum. Şu anda bütün yolcularla sizi dinliyoruz. Mersin'den Konya, Afyon Kütüphane istikametine devam ediyoruz. Varlığınız daim olsun, bize can katıyorsunuz. İyi çalışmalar Kadirhan, iyi geceler, hayırlı geceler tüm herkese. Bu parça sevdiğim Hatay'daki bir gece geçim Ece'ye gelsin.
0: Evet, kaptanımıza bizden de selam olsun. Onunla beraber yolda olan tüm yolcu kralcılarımıza da hayırlı yolculuklar dileyelim. Son bir mesaj Trabzon'dan.

6.6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş. Son dakika gelişmesi olarak kralcılarımızla paylaşalım. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Gaziantep Nur Dağı'nda saat 00.08'de meydana gelmiş deprem. Geçmiş olsun dileklerimizi iletmiş olalım. Tüm hisseden kralcılarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz bir kez daha. Devam edelim mesajlarımızla. Levent abimize selam olsun. Şu anda Niğde Çocuk Acil'de bizleri dinlemekte. Hem Çağlar'la hem adaşlarımla seni dinlemekteyim diyor. Tüm sevdiklerim için de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum Kadirhan demiş. Gaziantep'ten Gökhan'dan gelen bir mesajımız var. İş arkadaşım ve değerli Salih abime gelsin diyor. İyi yayınlar Kadirhan, her gece olduğu gibi. Seni ve Kral Efe'mi zevkle dinliyoruz. Benim için de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum demiş Erzurum'dan Necdet. Yine Almanya'dan gelen bir mesajımız var. Hayırlı geceler Kadirhan, Almanya'dan Süheda. Şu anda seni dinliyorum demiş. Tüm sevdiklerim için de bir şarkı armağan edersen bizleri mutlu edersin diyor. Sıradaki şarkımıza hem ona hem gurbette olan tüm kralcılarımıza da armağan edeceğiz. Bu arada gelen mesajlarımızdan, yine nöbette olan kralcılarımızdan gelen bir mesajımız var. Fransa Lyon'dan. Saf Uriye, şu anda seni dinliyorum. Sıradaki şarkı tüm kral çalışanlarına ve kralcılara armağan ediyorum demiş. Kolaylıklar dileyelim hem ona hem çalışan tüm kralcılarımıza.

Evet, Gaziantep'ten İrfan Ateş şu anda bir firmada çalıştığını belirtmiş. Hayırlı geceler Kadir Han diyor. Adım Ahmet. Şiir yazarak seni dinliyorum. Azer Bülbül'den bir şarkı istiyor. Az evvel paylaşmıştık. Bu arada Konya'dan göndermiş bu mesajı. Şimdi İrfan'la Bursa'dan seni dinlemekteyiz. Ben Nuray, onu çok sevdiğimi söylersen mutlu olurum diyor. Söylemiş olalım. Muğla'dan Aziz Kartal. Ferdi Baba'dan bir şarkı istiyor. Yarın LGS sınavına girecek, evlatlarımıza ve ailelerine gelsin demiş. Bu arada sınava girecek olan tüm öğrenci kardeşlerimize kolaylıklar dileyelim. Allah zihin açıklığı versin. Bu arada sınav bölgelerinde, okul bölgelerinde oturan, o taraflardan geçecek olan kralcılarımızdan da ricamız olsun. Lütfen araçlarımızda müzik sesini yüksek sesle açmayalım. Evleri okul bölgelerinin yakınında olan kralcılarımızın da ricamız olsun. Çocuklarımızı, sınava giren gençlerimizi en azından dikkatini dağıtmamak için gürültü yapmayalım. Sınav alanlarının yakınında olan, oralardan geçecek olan hem yolda olacak kralcılarımıza hem de orada oturan kralcılarımıza, sınav bölgelerine yakın yerlerde oturan kralcılarımızdan ricamız olsun. Tekrar LGS sınavına girecek olan kardeşlerimize de başarılar dileyelim. Kimliklerini unutmasınlar. Kalemlerini unutmasınlar. Saat 9'da başlıyor sınav. Öncesinde hazırlıklarını yapsınlar. İnşallah güzel bir şekilde hem sınav heyecanını atarlar üzerlerinden hem de başarılı sonuçlar alırlar. Temennimiz bu yönde. Hem onlara hem ebeveynlerine kolaylıklar diliyoruz. Bir kez daha. Evet, son bir mesajı daha değerlendirelim. Ankara Keçiören'den Deniz'den gelen bir mesajımız var. O da mesaide seni dinliyorum Kadirhan. Tüm mesaide çalışan kralcılara da bir şarkı armağan edersen bizleri mutlu edersin diyor. Güzel bir şarkımız var. Onlara da armağanımız olsun.

liseye girecek olan öğrenci kardeşlerimize kolaylıklar, başarılar diliyoruz. Bu arada bir bilgiyi de paylaşmak istiyoruz sınava girecek öğrenci kardeşlerimize, aynı zamanda yakınları için. Adayların kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirme işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için en geç saat 09'da sınava girecekleri okulda hazır bulunmaları gerekiyor. Sınava girişte fotoğraflı sınav giriş belgesi ile geçerli kimlik belgesinin yanlarında olması şart. Geçerli kimlik belgesi ve onaylı sınav giriş belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacak. Ayrıca adayların yanlarında en az 2 adet koyu siyah kurşun kalem, leke bırakmayan yumuşak silgi ve kalem tıraş bulundurmaları gerekiyor. Diğer yandan cep telefonu, akıllı saat, kulaklık, telsiz, kamera özelliği bulunan cihazlar, tablet, bilgisayar, hesap makinesi ve her türlü elektronik cihaz sınav salonuna alınmıyor. Ayrıca kitap, defter, not kağıdı, sözlük, cetvel, pergel ve benzeri materyallerin de sınav sırasında bulundurulması yasak. Bunu da belirtmiş olalım sevgili öğrenci kardeşlerimize ve yakınlarına. Bir de az evvelki belirttiğim gibi sınav saatlerinde korna, müzik sesi gibi öğrencilerimizi etkileyecek olaylardan uzak duralım. Özellikle hem trafikte olan hem okul bölgelerinde oturan kralcılarımızdan ricamız olsun, dikkatlerini dağıtmayalım. Sınav saatlerinde korna, müzik sesini iptal edelim. Mümkünse Allah zihin açıklığı versin. Tüm öğrenci kardeşlerimize de başarılar diliyoruz şimdiden. Ordu Fasa'dan iyi geceler Kadirhan demiş. Müslüm Gürses'ten bir şarkı armağan edersen mutlu olurum. Özellikle eşim Aydın Taşar'a gelsin. Ve çocuklarıma diyor. İsim belirtmemiş kralcımız. Uşak'tan Duygu'dan gelen bir mesaj. Ümit Besen'den bir şarkı istiyorum diyor. Sevgili Mehmet Akif, sözümüz olsun. Ankara'dan Emir'den gelen bir mesaj. Fethiye'den seni dinliyorum Kadirhan abi. Yusuf ben, özellikle tüm kralcılara armağan ediyorum sıradaki şarkıyı diyor. İstanbul'dan, Fatih'ten, Uğurcan Mataracı'dan gelen bir mesajımız var. Bursa Karacabey'den selam göndermiş Ferdi Yüceer. Tekirdağ'dan Necmettin Meriç seni dinliyorum diyor. Evet, Mersin'den, Anamur'dan Yıldız'a da selam gönderelim. Son bir mesajımızı daha değerlendirelim. Oldukça yoğun mesajlarımız, her gece olduğu gibi bu gece de 02'ye kadar en güzel şarkılarımız eşliğinde mesajlarımızı değerlendirmeye devam edeceğiz. Avukat Kadir Gülsüm'den gelen bir mesajımız var. Kadirhan abi, İstanbul'dan seni Mevlüt, Fatih, Furkan ve Muhammed'le dinliyoruz. Bizlere de bir selam gönderirsen mutlu edersin demiş. Hem Kadir'e hem arkadaşlarına selam olsun. Sırada güzel bir şarkımız var. Onlara da armağanımız olsun.

0: Tekirdağ'dan Seçkin Aytaç'tan gelen bir mesajımız var. Muharrem'le seni dinliyoruz demiş. Marmaris'ten Burak, selamlar. Hayırlı geceler Kadirhan abi diyor. Yine iyi geceler Kadirhan, Selda ben. Bugün doğum günü olan. Gaziantep'te seni dinleyen Cihat için de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. Hem sevgili Cihat'ın hem de bugün doğum günü olan tüm kralcılarımızın doğum günlerini kutlayalım. Rize Pazar'dan seni dinliyoruz demiş. Oğuzhan'a da selam gönderelim. O da çalışan kralcılarımızdan seni dinliyoruz diyor. İsmail, selamlar Keşan'dan. İsmail Duman ben. Şu anda sanayi sitesinde, dükkanda seni dinliyoruz Kadirhan diyor. Hem ona hem yanında bulunan tüm arkadaşlarına ve sevdiklerine selam olsun. Kadirhan iyi geceler. Bozoyük'ten Dadaş Özkan, İbrahim Erkal'dan bir şarkı istiyor. Az evvelki şarkımız, ona da armağanımız olsun. Yine Sinop Gelze'den gelen bir mesajımız var. Sevgili Bayram, sınava girecek olan çocuklarımıza başarılar diliyorum. Bir günlük lütfen sessiz olalım. Rabbim tüm öğrencilere zihin açıklığı versin demiş. Amin diyelim. Sevgili kralcımıza da selam gönderelim. Hayırlı geceler Kadirhan diyor. Canım eşim ve çocuklarıma. Şu anda mesaideyim. Selamlarımı iletirsem mutlu olurum diyor. Faruk Sevengül'den gelen bir mesaj. Bu arada sesli mesajlar da yoğunlukta, hemen gelen sesli mesajlarımızın da şöyle birini paylaşalım. Bakalım kralcımız neler söylemiş, dinleyelim.
1: İyi yayınlar. Şu anda sizi annem Yasemin, eşim Müslüm ile birlikte dinlemekteyiz. İyi yayınlar diliyoruz. Konyaeli'de olan abim Erdem için Mor Salkımlı O Sokak şarkısını çalar mısınız? Pazar günü görüşmek üzere abim. Bekliyoruz.

Selamlar Kadir Han, ben Gaziantep'ten güvenlik görevlisi Abdullah Özel. Şu anda bir taraftan çalışıyorum, diğer taraftan da seni dinliyorum. Mesai arkadaşım Halil Bozkurt'a sıradaki şarkı armağan edersen sevinirim demiş. Bu arada bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletmiş olalım Gaziantep'teki kralcılarımıza. Nurdağ merkezi bir deprem meydana geldi. Saat 00:00.

Münevver'den gelen bir mesajımız var. Eşim, hayatımın anlamı bayram içinde sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum demiş. Güzel bir şarkımız var. Onlara da armağanımız olsun.

Bu arada son saatimize de geçiş yaptık. Son saatimizde de birbirinden güzel şarkılarımızı siz kralcılarımızla paylaşmaya devam edeceğiz. Bursa'dan Osman'dan gelen bir mesajımız var. Kahramanmaraş'ta ikamet eden Lale'ye İbrahim Tatlıses'ten bir şarkı armağan edersen mutlu olurum Kadirhan demiş. Rize Ardeşen'den gelen bir mesajımız var. Muhammed Dedecan Müslüm Gürses'ten bir şarkı istiyor. Bu şarkımız ona da armağanımız olsun. Hayırlı geceler Denizli Tavas Kızılca Bölük'ten şu anda bir firmada çalıştıklarını belirtmişler. Fatma Kasap ve arkadaşlarına da selam gönderelim. Bursa'dan Orhan Gazi'den seni dinliyoruz Kadirhan diyor Mücahit Yerli. Evet devam edelim. Sevgili kralcımız Recep bu saatte çalışan tüm kralcılara selam olsun diyor. Uzun Köprü'den gelen bir mesaj. Ankara Çankaya'dan seni dinliyorum demiş. İyi ki varsın diyor. Akgün Bayram, iyi ki sizler de varsınız. Ankara Çamlıdere'den selamla, duayla Harun Çağlar, iyi geceler. Kadirhan abicim selamlar, iyi yayınlar. Aydın'dan seni dinlemekteyim. Aydın Erdoğan ben, İbrahim Tokgöz, Metin Paker, Türkan Tacir'le beraberiz. Bizim için de bir şarkı lütfen demişler. Sıradaki şarkımızı onlara da armağan edeceğiz. Trabzon'daki arkadaşım Ayda Nur'a İstanbul'dan Ekrem selam göndermiş. İletmiş olalım. İnşallah Ayda Nur da bu mesaja kulak veriyordur. Hollanda'dan Emin ablamızdan gelen bir mesaj. Soner Akın İstanbul'dan eşi Betül'le beraber bizleri dinlemekte. İyi geceler Kadirhan abim, iyi yayınlar. Bodrum'dan Erdinç. Şu anda Ankara'ya yolculuk yapan değerli Merve'ye, tüm kralcılara ve tüm sevenlere gelsin diyor. Sesine yüreğine sağlık demiş, eksik olmasın. Erdinç Yağcı'ya da selam gönderelim Bodrum'a. Aynı zamanda Merve'ye de yolda olan tüm kralcılarımıza da hayırlı yolculuklar diliyoruz. Yollar açık olsun. Aman dikkatli olsunlar, hız yapmadan emniyet kemerleri takılı olarak inşallah gidecekleri yerlere ulaşmalarını temenni ediyoruz. Bir kez daha yolda olan kralcılarımıza selam gönderelim. Kral Laps'tan güzel bir şarkı seçtim, Sus. Sonrasında buradayız.

0: Evet, dediğim gibi son saatimizin içerisindeyiz. Son saatimizde de birbirinden güzel şarkılarımızı siz kralcılarımızla paylaşmaya devam ediyoruz. 0532 703 92 çift 0 radyomuzun WhatsApp hattı. Aynı zamanda bir Kadirhan rakamla bir yazıp yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda Instagram üzerinden de mesajlarınızı bizlere ulaştırabilirsiniz. Sevgili kralcılarımızdan gelen mesajlarımız var. İstanbul Maltepe'den Yıldız şu anda seni dinliyorum demiş. Selamlar Kadirhan. 19 yıllık dinleyicinizim, ilk defa yazıyorum. Rica etsem Müslüm Gürses'ten bir şarkı diyor. İsmini belirtmeyen bir kralcımız. Az evvel Müslüm Gürses'ten güzel bir şarkımızı paylaşmıştık. Yine beraberliğimizin ilerleyen dakikalarında güzel bir şarkısını kralcılarımızla paylaşacağız. Mardin Midyat'tan Sedat, çocuklarımın annesi Nurşen Akalan, çocukları Ahmet, Semih ve Zeynep'e gelsin diyor. Kadirhan kolay gelsin. Gebze'den Abdurrahman, program çok güzel diyor. Gece ilaç gibisin. Bülent Ersoy'dan bir şarkı armağan edersen mutlu olurum demiş. Siirt'ten, Kurtalan'dan, Mehmetcan Uğur'dan gelen bir mesajla devam edelim. Kendim sağlık personeliyim. Kurtalan Devlet Hastanesi'nde çalışıyorum. Şu anda nöbetçiyim. Sizi dinliyorum. Sizinle vakit geçiriyorum. İyi ki varsınız. Çok teşekkürler diyor. İyi ki sizler de varsınız. Tüm sağlıkçılara armağan etmiş. Bizden de tüm sağlık çalışanlarımıza selam olsun. Kolaylıklar diliyoruz. Kadirhan iyi yayınlar. Kaptan Baki, yolda olan şoför arkadaşlar için diyor. İstanbul Çekmeköy'den site güvenlik görevlileri Ali Kemal Eser ve Emre Ordu. Bizim için, aynı zamanda tüm gece çalışanları, emekçi arkadaşlar için bir şarkı demiş. Adana'dan Fikri İrfan'ı çok sevdiğimi söylersem mutlu olurum diyor. Sakarya'dan Adil'den gelen bir mesajımız var. Yusuf'la beraber bizi dinlemekte. Ordu Ünye'den Murat, Cemalettin, Aykut. Şu an, onlar da şu anda çalıştıklarını belirtmişler. Kolaylıklar dileyelim. Evet, şöyle birkaç mesajı daha değerlendirelim. Dediğim gibi mesaj trafiğimiz yoğun her gece olduğu gibi. Ebru Pınarbaşı'ndan gelen bir mesaj, eşi Ahmet'e armağan ediyor. Kadirhan abicim iyi yayınlar, seni dinliyoruz demiş. Aydın'dan Yeşim. Yine Kuşadası'ndan gelen bir mesajımız var, selam göndermiş. Gönül, Nuray, Sayime ve Naci, onlar da mesaideler. Kolaylıklar diliyoruz hem onlara hem mesaide olan tüm kralcılarımıza. Son bir mesajı daha değerlendirelim. Ankara'dan, Çamlıdere'den selamlar göndermiş Harun. Bizden de ona selam olsun. Birazdan devam edeceğiz mesajlarımızla. Öncesinde güzel bir şarkımız var.
1: Kadirhan İlaç Gibi Radyo.

Bu arada dediğim gibi Instagram üzerinden de gelen mesajlarımız oldukça yoğunlukta. Hemen Instagram üzerinden gelen mesajlarımızın da şöyle birkaçını paylaşalım. İyi geceler Kadirhan, Bursa'dan Ümit ben. Gece vardiyasında çalışıyorum diyor. Özellikle eşim Hediye Vardar'a bütün kralcılara armağan ediyorum sıradaki şarkıyı demiş. Ahmet Türkay'dan gelen bir mesajımız var. Aydın'dan bizleri dinleyen kralcılarımızdan. Hem Aydın hem İbrahim, Metin, Türkay ve tüm sevdiklerimize Ferdi Baba'dan bir şarkı demişler. Hasan Saygılı Sakarya Karasu'dan şu anda seni dinliyorum. Almanya'da bulunan oğlum Alper Saygılı'ya sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum Kadirhan demiş. Şarkımızı onlara da armağan edeceğiz. Yine Instagram üzerinden gelen mesajlardan Serap İzgi'den bir mesajımız var. Aksaray'dan bizleri takip etmekte. Kardeşim Sevim'e gelsin, her gece seni dinliyoruz diyor. Eksik olmasınlar, selam olsun bizden de onlara. Evet, Ada Nur şu anda seni dinliyorum diyor. Trabzon'dan göndermiş olduğu mesajda. Kadirhan Edirne'den, Gürkan ben. Müslüm Gürses'ten de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum. Özellikle Eylül Hanım'a gelsin sıradaki şarkınız diyor. Hatice Bilir Almaz'dan gelen bir mesajla devam edelim. O da şu anda seni severek dinliyorum demiş. Özellikle eşim Mümin Almaz'a Kayseri'den selam gönderiyorum diyor. İletmiş olalım. Ufuk Kol Kesen şu anda seni dinliyorum abi diyor Muğla'dan. Tüm Kral FM dinleyicilerine ve çalışanlarına. Evet, oldukça yoğun mesajlarımız. Serhat'tan gelen bir mesajımız var. Gaziantep'ten bizleri takip eden kralcılarımızdan. Selam gönderelim. Güzel bir şarkımız var. Onlara da armağanımız olsun.

Evet, birazdan vedamızı yapacağız. Konya'dan Kadirhan selamlar diyor. İbrahim, bizden de ona selam olsun. Kayseri'den Mustafa, seni dinliyorum demiş. Hayırlı geceler. Ceylan Pınar'dan, özel güvenlik görevlileri sizinle nöbetteyiz. Devriye şoförümüz Mustafa Çekut ve Aslan ve aynı zamanda Barış Keskin'e gelsin diyor. Serhat Akagündüz'den gelen bir mesaj. Kolaylıklar dileyelim onlara da. Ankara'dan Suat selamlar diyor. Şu anda seni dinleyen herkese. İnegöl'den Hayati Cebe'den gelen bir mesajımız var. O da şu anda bir taraftan çalışıp diğer taraftan bizi dinleyen kralcılarımızdan. Kadirhan abi Kuşadası'ndan Emre Coşkun, İbrahim'le seni dinliyoruz diyor. Hamburg'dan gelen bir mesajımız var Orçun'dan. Selamlarını göndermiş. Bakü'de seni dinleyen Rana'ya gelsin sıradaki şarkı diyor.

Evet, birazdan vedamızı yapacağız. Bu arada sevgili kardeşim Murat Nair şu anda Almanya'dan bizleri dinlemekte. Uzun yol kaptanı, kızım Yağmur'un doğum günü Kadirhan abi kutlarsan beni mutlu edersin diyor. Hem Murat Nair'in kızı Yağmur'un hem de bugün doğum günü olan tüm kralcılarımızın doğum günlerini kutlayalım. Yeni yaşlar onlara güzellikler, mutluluklar getirsin. Tabii sağlıkla beraber. Edirne'den Gürkan'a selam olsun. İbrahim şu anda İngiltere Londra'dan bizleri dinlemekte. Ahmet Tekin Adana'dan takip eden kralcılarımızdan. Arnavutköy'den, İstanbul'dan, sevgili Ekrem'den gelen bir mesajımız var. Hayırlı geceler diyor. Kayseri Yahyalı'dan Fatoş. Özellikle ömrüm, cennetim olan eşim Abdullah için de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor.

Evet, bu gecede geliyoruz bir beraberliğimizin daha sonuna. LGS'ye girecek olan tüm öğrenci kardeşlerimize başarılar diliyoruz. Allah zihin açıklığı versin. Lütfen sınav esnasında korna, yüksek sesli müziklerden uzak duralım. Genç kardeşlerimiz inşallah başarılı olurlar sınavda. Tekrar Allah zihin açıklığı versin diyelim. Amirli futbol takımımıza da başarılar diliyoruz. Dualarımız onlarla beraber. Nasip olursa pazar günü saat 13'te tekrar beraber olmak üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.

ona ait ne varsa. İçimde paramparça, mazimi sayfa sayfa. Unutmak istiyorum, unutmak istiyorum.

0: gözüme de bir gecelik isim geliyor. Bir değil bin fırsat geçse elime, seni temkit etmek düşmez dilime. Şu anda aklıma iki kelime, sensiz yaşayamam sözün geliyor.
1: Kral FM'de unutulmayanlar.

seninle hayat yaşamak isterken, yalancı hayata katlandım derken, sonumu bir mezar taşı beklerken, neden acı, neden ihanet, neden ihanet? Duygularım darmadağın anlayamazsın, bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın.

Başımı içime gömmekten, her gelene bir parçamı feda etmekten, umut ektim derken gözyaşı biçmekten, hayat bir serüven mi yoksa yokuşu bitmeyen merdiven mi?